Resulayn'da bulunan bazı köy sakinlerinin evlerine dönüşünün engellendiği iddialarına yalanlama. Türkiye Cumhuriyeti Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Resulayn bölgesindeki bazı köy sakinlerinin evlerine dönmesini engellediği yönündeki iddiaları yalanladı. Açıklamada dönüş yapmak isteyen ailelerin durumunun Suriye'deki ilgili kurumlarla koordinasyon içinde takip edildiği ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin dönüşleri engelleyecek herhangi bir uygulamasının bulunmadığı belirtildi.

Suriye'den Esed rejiminin kimyasal silah programının tüm boyutlarıyla ortaya çıkarma vaadi. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Devrik Esed rejiminin kimyasal silah programının tüm boyutlarıyla ortaya çıkarılması için çalıştıklarını açıkladı. Şeybani, Ağustos ayında kimyasal silahların yasaklanması örgütü gözetiminde 42 kimyasal hava bombasının imha edildiğini bildirdi. Şeybani, kimyasal silah dosyasının kapatılması için örgütle bir yol haritası üzerinde çalıştıklarını ve kimyasal silah suçlarına karıştığından şüphelenilen 18 kişinin tutuklu bulunduğunu belirtti. Ayrıca İsrail'i Suriye'deki silahlı grupları desteklemekle suçladı.

ünlü Gallafiori ile görüştü. Suriye Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra, kimyasal silahların yasaklanması örgütü genel direktörü Sabrina Gallafiori ile Şam'da bir araya geldi. Görüşmede Suriye'nin kimyasal silah programının kalıntılarından arındırılması için yürütülen çalışmalar ve alınan tedbirler ele alındı. Ayrıca kimyasal silah dosyasının kapatılması ve bu silahların kullanımından sorumlu olanların hesap vermesi konuları değerlendirildi.

Suriye-Somali ile ikili ilişkilerin güçlendirilmesi görüşüldü. Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab, Somali'nin Şam Büyükelçisi Habib Musa Farah ve beraberindeki heyetle görüştü. Suriye İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve ortak ilgi alanlarındaki konular ele alındı.

Suriye ile Almanya arasında eğitim, bilim ve kültür işbirliği konferansı başladı. Suriye ile Almanya arasında eğitim, bilim ve kültür alanlarındaki işbirliğini geliştirmeyi amaçlayan konferans Şam'da başladı. İki gün sürecek konferansta eğitim sistemleri, bilimsel araştırmalar, hayat boyu öğrenme ve kültürel mirasın korunması konuları ele alınıyor. Suriye Eğitim Bakanı Muhammed Abdurrahman Turko, konferansın ortak projelere ve işbirliği anlaşmalarına zemin hazırlamasını beklediklerini belirtti. Almanya UNESCO Ulusal Komitesi Genel Sekreteri Roman Lukşaytır da sürdürülebilir ortak projeleri geliştirmeyi hedefliyor.

Hama ilinde güvenlik güçlerine düzenlenen silahlı saldırıda 4 görevli hayatını kaybetti. Suriye resmi haber ajansı Sana'nın aktardığına göre kimliği henüz belirlenemeyen saldırganların yakalanması için bölgede geniş arama tarama operasyonu başlatıldı.

İran, Umman ile Hürmüz Boğazı için gerekli mutabakata vardık. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Hürmüz Boğazı'ndaki geçiş düzenlemeleri konusunda Umman ile gerekli mutabakata vardıklarını açıkladı. Garibabadi, Uluslararası Denizcilik Örgütü'ne kayıt sürecinin boğazın açılması anlamına gelmediğini belirterek, Hürmüz Boğazı'nın Amerika Birleşik Devletleri'nin yükümlülüklerini yerine getirmesi halinde açılacağını ifade etti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talepleriniz için bize aşağı bakın. WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552-799-4031. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çobanbey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dünyaya duyaralım. Yurt FM, sizin sesiniz, sizin frekansınız.

Şirketinizi tanımayan kalmaz. Reklamlarınız için 0552 789 4031 no'lu telefonumuzu arayabilir, yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Suudi Arabistan'ın yanında. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile telefonda görüştü. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede bölgedeki son gelişmeler ve Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar ele alındı. Erdoğan, Suudi Arabistan topraklarını hedef alan Husi saldırılarını en güçlü şekilde kınadıklarını belirterek hayatını kaybedenler için başsağlığı dileklerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin önümüzdeki süreçte de Suudi Arabistan'ın yanında olacağını ifade etti.

Fidan Fidan İranlı mevkidaşı Arakçı ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile telefonda görüştü. Görüşmede bölgedeki son gelişmeler ve devam eden çatışmalara çözüm bulmaya yönelik çabalar ele alındı.

Resulayn'da bulunan bazı köy sakinlerinin evlerine dönüşünün engellendiği iddialarına yalanlama. Türkiye Cumhuriyeti Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Resulayn bölgesindeki bazı köy sakinlerinin evlerine dönmesine

Suriye'den Esed rejiminin kimyasal silah programının tüm boyutlarıyla ortaya çıkarma vaadi. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Devrik Esed rejiminin kimyasal silah programının tüm boyutlarıyla ortaya çıkarılması için çalıştıklarını açıkladı. Şeybani, Ağustos ayında kimyasal silahların yasaklanması örgütü gözetiminde 42 kimyasal hava bombasının imha edildiğini bildirdi. Şeybani, kimyasal silah dosyasının kapatılması için örgütle bir yol haritası üzerinde çalıştıklarını ve kimyasal silah suçlarına karıştığından şüphelenilen 18 kişinin tutuklu bulunduğunu belirtti. Ayrıca İsrail'i Suriye

aktörü Gallafiori ile görüştü. Suriye Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra, kimyasal silahların yasaklanması örgütü genel direktörü Sabrina Gallafiori ile Şam'da bir araya geldi. Görüşmede Suriye'nin kimyasal silah programının kalıntılarından arındırılması için yürütülen çalışmalar ve alınan tedbirler ele alındı. Ayrıca kimyasal silah dosyasının kapatılması ve bu silahların kullanımından sorumlu olanların hesap vermesi konuları değerlendirildi.

Suriye-Somali ile ikili ilişkilerin güçlendirilmesi görüşüldü. Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab, Somali'nin Şam Büyükelçisi Habib Musa Farah ve beraberindeki heyetle görüştü. Suriye İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve ortak ilgi alanlarındaki konular ele alındı.

Kore ile Almanya arasında eğitim, bilim ve kültür işbirliği konferansı başladı. Suriye ile Almanya arasında eğitim, bilim ve kültür alanlarındaki işbirliğini geliştirmeyi amaçlayan konferans Şam'da başladı. İki gün sürecek konferansta eğitim sistemleri, bilimsel araştırmalar, hayat boyu öğrenme ve kültürel mirasın korunması konuları ele alınıyor. Suriye Eğitim Bakanı Muhammed Abdurrahman Turko, konferansın ortak projelere ve işbirliği anlaşmalarına zemin hazırlamasını beklediklerini belirtti. Almanya UNESCO Ulusal Komitesi Genel Sekreteri Roman Lukşaytır da sürdürülebilir ortak projeleri geliştirmeyi hedefliyor.

Suriye'nin Hama şehrinde silahlı saldırı. 4 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti. Suriye'nin Hama ilinde güvenlik güçlerine düzenlenen silahlı saldırıda 4 görevli hayatını kaybetti. Suriye resmi haber ajansı Sana'nın aktardığına göre kimliği henüz belirlenemeyen saldırganların yakalanması için bölgede geniş arama tarama operasyonu başlatıldı.

yaptıklarını açıkladı. Garibabadi, Uluslararası Denizcilik Örgütü'ne kayıt sürecinin boğazın açılması anlamına gelmediğini belirterek, Hürmüz Boğazı'nın Amerika Birleşik Devletleri'nin yükümlülüklerini yerine getirmesi halinde açılacağını ifade etti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: 8 Good FM'de.
1: Kalınız.
2: Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi.
3: Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi.
2: Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talepleriniz için bize aşağı bakın. WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 431. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çobanbey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dünyaya duyaralım. Yurt FM, sizin sesiniz. Sizin

yalan dolan, böyle yaşar insan olan. Onur olsun bizden kalan, biz babadan böyle gördük.

0: Siz benden ne kadar nefret etseniz de bir anne olarak sizi en iyi anlayan benim. O yüzden hakkınızı helal edin Saniye Hanım.
1: Helal olsun.

0: Şahin'e pişkine, vur dönsünler şaşkına, vur şehitler aşkına, vur Allah aşkına vur. Düşürme sancağını, kirletme toprağını, çiğnetme bayrağını, vur Allah aşkına vur.
1: Hafifletsin acını, al kalleşten öcünü, göster Türk'ün gücünü, vur Allah aşkına vur. Ozan Erhan ağ olsun, çak Türklüğe çağ olsun.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Suudi Arabistan'ın yanında. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile telefonda görüştü. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede bölgedeki son gelişmeler ve Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar ele alındı. Erdoğan, Suudi Arabistan topraklarını hedef alan Husi saldırılarını en güçlü şekilde kınadıklarını belirterek hayatını kaybedenler için başsağlığı dileklerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin önümüzdeki süreçte de Suudi Arabistan'ın yanında olacağını ifade etti.

Bakan Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçı ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile telefonda görüştü. Görüşmede bölgedeki son gelişmeler ve devam eden çatışmalara çözüm bulmaya yönelik çabalar ele alındı.

Resulayn'da bulunan bazı köy sakinlerinin evlerine dönüşünün engellendiği iddialarına yalanlama. Türkiye Cumhuriyeti Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Resulayn bölgesindeki bazı köy sakinlerinin evlerine dönmesini engellediği yönündeki iddiaları yalanladı. Açıklamada dönüş yapmak isteyen ailelerin durumunun Suriye'deki ilgili kurumlarla koordinasyon içinde takip edildiği ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin dönüşleri engelleyecek herhangi bir uygulamasının bulunmadığı belirtildi.

ortaya çıkarma vaadi. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, devrik Esed rejiminin kimyasal silah programının tüm boyutlarıyla ortaya çıkarılması için çalıştıklarını açıkladı. Şeybani, Ağustos ayında kimyasal silahların yasaklanması örgütü gözetiminde 42 kimyasal hava bombasının imha edildiğini bildirdi. Şeybani, kimyasal silah dosyasının kapatılması için örgütle bir yol haritası üzerinde çalıştıklarını ve kimyasal silah suçlarına karıştığından şüphelenilen 18 kişinin tutuklu bulunduğunu belirtti. Ayrıca İsrail'i Suriye'deki silahlı grupları desteklemekle suçladı.

ile Şam'da bir araya geldi. Görüşmede Suriye'nin kimyasal silah programının kalıntılarından arındırılması için yürütülen çalışmalar ve alınan tedbirler ele alındı. Ayrıca kimyasal silah dosyasının kapatılması ve bu silahların kullanımından sorumlu olanların hesap vermesi konuları değerlendirildi.

Suriye-Somali ile ikili ilişkilerin güçlendirilmesi görüşüldü. Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab, Somali'nin Şam Büyükelçisi Habib Musa Farah ve beraberindeki heyetle görüştü. Suriye İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve ortak ilgi alanlarındaki konular ele alındı.

Suriye ile Almanya arasında eğitim, bilim ve kültür işbirliği konferansı başladı. Suriye ile Almanya arasında eğitim, bilim ve kültür alanlarındaki işbirliğini geliştirmeyi amaçlayan konferans Şam'da başladı. İki gün sürecek konferansta eğitim sistemleri, bilimsel araştırmalar, hayat boyu öğrenme ve kültürel mirasın korunması konuları ele alınıyor. Suriye Eğitim Bakanı Muhammed Abdurrahman Turko, konferansın ortak projelere ve işbirliği anlaşmalarına zemin hazırlamasını beklediklerini belirtti. Almanya UNESCO Ulusal Komitesi Genel Sekreteri Roman Lukşaytır da sürdürülebilir ortak projeleri geliştirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Suriye'nin Hama şehrinde silahlı saldırı, 4 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti. Suriye'nin Hama ilinde güvenlik güçlerine düzenlenen silahlı saldırıda 4 görevli hayatını kaybetti. Suriye resmi haber ajansı Sana'nın aktardığına göre kimliği henüz belirlenemeyen saldırganların yakalanması için bölgede geniş arama tarama operasyonu başlatıldı.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Hürmüz Boğazı'ndaki geçiş düzenlemeleri konusunda Umman ile gerekli mütabakata vardıklarını açıkladı. Garibabadi, Ulus

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Suudi Arabistan'ın yanında. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile telefonda görüştü. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede bölgedeki son gelişmeler ve Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar ele alındı. Erdoğan, Suudi Arabistan topraklarını hedef alan Husi saldırılarını en güçlü şekilde kınadıklarını belirterek hayatını kaybedenler için başsağlığı dileklerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin önümüzdeki süreçte de Suudi Arabistan'ın yanında olacağını ifade etti.

Hakan Fidan İranlı mevkidaşı Arakçı ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile telefonda görüştü. Görüşmede bölgedeki son gelişmeler ve devam eden çatışmalara çözüm bulmaya yönelik çabalar ele alındı.

Resul Line'da bulunan bazı köy sakinlerinin evlerine dönüşünün engellendiği iddialarına yalanlama. Türkiye Cumhuriyeti Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Resulayn bölgesindeki bazı köy sakinlerinin evlerine dönmesini engellediği yönündeki iddiaları yalanladı. Açıklamada dönüş yapmak isteyen ailelerin durumunun Suriye'deki ilgili kurumlarla koordinasyon içinde takip edildiği ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin dönüşleri engelleyecek herhangi bir uygulamasının bulunmadığı belirtildi.

Suriye'den Esed rejiminin kimyasal silah programının tüm boyutlarıyla ortaya çıkarma vaadi. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Devrik Esed rejiminin kimyasal silah programının tüm boyutlarıyla ortaya çıkarılması için çalıştıklarını açıkladı. Şeybani, Ağustos ayında kimyasal silahların yasaklanması örgütü gözetiminde 42 kimyasal hava bombasının imha edildiğini bildirdi. Şeybani, kimyasal silah dosyasının kapatılması için örgütle bir yol haritası üzerinde çalıştıklarını ve kimyasal silah suçlarına karıştığından şüphelenilen 18 kişinin tutuklu bulunduğunu belirtti. Ayrıca İsrail'i Suriye'deki silahlı grupları desteklemekle suç

Şam'da bir araya geldi. Görüşmede Suriye'nin kimyasal silah programının kalıntılarından arındırılması için yürütülen çalışmalar ve alınan tedbirler ele alındı. Ayrıca kimyasal silah dosyasının kapatılması ve bu silahların kullanımından sorumlu olanların hesap vermesi konuları değerlendirildi.

Suriye-Somali ile ikili ilişkilerin güçlendirilmesi görüşüldü. Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab, Somali'nin Şam Büyükelçisi Habib Musab Farah ve beraberindeki heyetle görüştü. Suriye İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve ortak ilgi alanlarındaki konular ele alındı.

ile Almanya arasında eğitim, bilim ve kültür işbirliği konferansı başladı. Suriye ile Almanya arasında eğitim, bilim ve kültür alanlarındaki işbirliğini geliştirmeyi amaçlayan konferans Şam'da başladı. İki gün sürecek konferansta eğitim sistemleri, bilimsel araştırmalar, hayat boyu öğrenme ve kültürel mirasın korunması konuları ele alınıyor. Suriye Eğitim Bakanı Muhammed Abdurrahman Turko, konferansın ortak projelere ve işbirliği anlaşmalarına zemin hazırlamasını beklediklerini belirtti. Almanya UNESCO Ulusal Komitesi Genel Sekreteri Roman Lukşaytır da sürdürülebilir ortak projeleri geliştirmeyi hedefliyor.

Suriye'nin Hama şehrinde silahlı saldırı. 4 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti. Suriye'nin Hama ilinde güvenlik güçlerine düzenlenen silahlı saldırıda 4 görevli hayatını kaybetti. Suriye resmi haber ajansı Sana'nın aktardığına göre kimliği henüz belirlenemeyen saldırganların yakalanması için bölgede geniş arama tarama operasyonu başlatıldı.

Malta'ya vardıklarını açıkladı. Garibabadi, Uluslararası Denizcilik Örgütü'ne kayıt sürecinin boğazın açılması anlamına gelmediğini belirterek, Hürmüz Boğazı'nın Amerika Birleşik Devletleri'nin yükümlülüklerini yerine getirmesi halinde açılacağını ifade etti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Kiss FM'de.
1: Tanınız.
2: Çiğnetme bu vatanı, vur Allah aşkına vur. Sana kurşun atanı, vur Allah aşkına vur. Şehitlerin kanını, yerde koyma şanını.

0: ateşkina, vur dönsünler şaşkına, vur şehitler aşkına, vur Allah aşkına vur. Düşürme sancağını, kirletme toprağını, çiğnetme bayrağını, vur Allah aşkına vur.
1: Hafifletsin acını, al kalleşten öcünü, göster Türk'ün gücünü, vur Allah aşkına vur. Ozan Erhan ağ olsun, çak Türklüğe çağ olsun.

Sen dal, sen Yasin. Ben pazartesi ikinci günü yaratılışın, sen cumartesi en sonuncusu halkımın. Arştan sonra gelir benim inşam. Sen son taş semayı ulada, ben kamer feleği, sen zuhalsin. Ben yedinci kat, sen en uzaksın göklerde. Ben Adem, sen İbrahim soyu. Ben muallim, sen mürebbiyesin. Bensin, sen sat. Ben

başına arşı, gökyüzünü yıkacağız. Erisin damla damla kar.

Şirketinizi tanımayan kalmaz. Reklamlarınız için 0552 789 4031 no'lu telefonumuzu arayabilir, yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktaracağız.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Suudi Arabistan'ın yanında. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile telefonda görüştü. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede bölgedeki son gelişmeler ve Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar ele alındı. Erdoğan, Suudi Arabistan topraklarını hedef alan Husi saldırılarını en güçlü şekilde kınadıklarını belirterek hayatını kaybedenler için başsağlığı dileklerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin önümüzdeki süreçte de Suudi Arabistan'ın yanında olacağını ifade etti.

Fidan Fidan İranlı mevkidaşı Arakçı ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile telefonda görüştü. Görüşmede bölgedeki son gelişmeler ve devam eden çatışmalara çözüm bulmaya yönelik çabalar ele alındı.

Resul Line'da bulunan bazı köy sakinlerinin evlerine dönüşünün engellendiği iddialarına yalanlama. Türkiye Cumhuriyeti Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Resulayn bölgesindeki bazı köy sakinlerinin evlerine dönmesini engellediği yönündeki iddiaları yalanladı. Açıklamada dönüş yapmak isteyen ailelerin durumunun Suriye'deki ilgili kurumlarla koordinasyon içinde takip edildiği ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin dönüşleri engelleyecek herhangi bir uygulamasının bulunmadığı belirtildi.

Suriye'den Esed rejiminin kimyasal silah programının tüm boyutlarıyla ortaya çıkarma vaadi. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Devrik Esed rejiminin kimyasal silah programının tüm boyutlarıyla ortaya çıkarılması için çalıştıklarını açıkladı. Şeybani, Ağustos ayında kimyasal silahların yasaklanması örgütü gözetiminde 42 kimyasal hava bombasının imha edildiğini bildirdi. Şeybani, kimyasal silah dosyasının kapatılması için örgütle bir yol haritası üzerinde çalıştıklarını ve kimyasal silah suçlarına karıştığından şüphelenilen 18 kişinin tutuklu bulunduğunu belirtti. Ayrıca İsrail'i Suriye'deki silahlı grupları desteklemekle suçladı.

Örgütü Genel Direktörü Gallafiori ile görüştü. Suriye Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra, kimyasal silahların yasaklanmasını

Şam'da bir araya geldi. Görüşmede Suriye'nin kimyasal silah programının kalıntılarından arındırılması için yürütülen çalışmalar ve alınan tedbirler ele alındı. Ayrıca kimyasal silah dosyasının kapatılması ve bu silahların kullanımından sorumlu olanların hesap vermesi konuları değerlendirildi.

Suriye-Somali ile ikili ilişkilerin güçlendirilmesi görüşüldü. Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab, Somali'nin Şam Büyükelçisi Habib Musa Farah ve beraberindeki heyetle görüştü. Suriye İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve ortak ilgi alanlarındaki konular ele alındı.

Suriye ile Almanya arasında eğitim, bilim ve kültür işbirliği konferansı başladı. Suriye ile Almanya arasında eğitim, bilim ve kültür alanlarındaki işbirliğini geliştirmeyi amaçlayan konferans Şam'da başladı. İki gün sürecek konferansta eğitim sistemleri, bilimsel araştırmalar, hayat boyu öğrenme ve kültürel mirasın korunması konuları ele alınıyor. Suriye Eğitim Bakanı Muhammed Abdurrahman Turko, konferansın ortak projelere ve işbirliği anlaşmalarına zemin hazırlamasını beklediklerini belirtti. Almanya UNESCO Ulusal Komitesi Genel Sekreteri Roman Lukşaytır da sürdürülebilir ortak projeleri geliştirmeyi hedefliyor.

Suriye'nin Hama şehrinde silahlı saldırı. 4 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti. Suriye'nin Hama ilinde güvenlik güçlerine düzenlenen silahlı saldırıda 4 görevli hayatını kaybetti. Suriye resmi haber ajansı Sana'nın aktardığına göre kimliği henüz belirlenemeyen saldırganların yakalanması için bölgede geniş arama tarama operasyonu başlatıldı.

İran, Umman ile Hürmüz Boğazı için gerekli mutabakata vardık. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Hürmüz Boğazı'ndaki geçiş düzenlemeleri konusunda Umman ile gerekli mutabakata vardıklarını açıkladı. Garibabadi, Uluslararası Denizcilik Örgütü'ne kayıt sürecinin boğazın açılması anlamına gelmediğini belirterek, Hürmüz Boğazı'nın Amerika Birleşik Devletleri'nin yükümlülüklerini yerine getirmesi halinde açılacağını ifade etti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talebileriniz için bize aşağıdaki WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 431. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çobanbey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dünyaya duyaralım. Yurt FM, sizin sesiniz.

karşı direnen Suriye Türkmenlerinin, Bayır Bucağı'nın, Türkmen Dağı'nın sizlere kucak dolusu selamını getirdim. Ey Türkmenlerin, Suriye ve Bayır Bucakların anası Türkiye, var olun, sağ olun.

Metehan'ın sesi gelir çağların ötesinden. Korkar deniz, kara hava, Türklüğün öfkesinden. Titrer dağlar, yarılır yer, Mehmetçiğin sesinden. Gökte kartal, yerde aslan, dalda bozkurt ordusu. Var olsun yiğit Mehmetler, yaşasın Türk ordusu. Türk, Türk tanrının kılıcıdır, yiğitliğin timsali. Zalimin üstüne kopan bir kıyamet misali. Gösterin hani nerede.

Şirketinizi tanımayan kalmaz. Reklamlarınız için 0552 789 4031 no'lu telefonumuzu arayabilir, yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Suudi Arabistan'ın yanında. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile telefonda görüştü. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede bölgedeki son gelişmeler ve Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar ele alındı. Erdoğan, Suudi Arabistan topraklarını hedef alan Husi saldırılarını en güçlü şekilde kınadıklarını belirterek hayatını kaybedenler için başsağlığı dileklerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin önümüzdeki süreçte de Suudi Arabistan'ın yanında olacağını ifade etti.

Bakan Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçı ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile telefonda görüştü. Görüşmede bölgedeki son gelişmeler ve devam eden çatışmalara çözüm bulmaya yönelik çabalar ele alındı.

adresi line'da bulunan bazı köy sakinlerinin evlerine dönüşünün engellendiği iddialarına yalanlama. Türkiye Cumhuriyeti Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Resulayn bölgesindeki bazı köy sakinlerinin evlerine dönmesini engellediği yönündeki iddiaları yalanladı. Açıklamada dönüş yapmak isteyen ailelerin durumunun Suriye'deki ilgili kurumlarla koordinasyon içinde takip edildiği ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin dönüşleri engelleyecek herhangi bir uygulamasının bulunmadığı belirtildi.

Suriye'den Esed rejiminin kimyasal silah programının tüm boyutlarıyla ortaya çıkarma vaadi. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, devrik Esed rejiminin kimyasal silah programının tüm boyutlarıyla ortaya çıkarılması için çalıştıklarını açıkladı. Şeybani, Ağustos ayında kimyasal silahların yasaklanması örgütü gözetiminde 42 kimyasal hava bombasının imha edildiğini bildirdi. Şeybani, kimyasal silah dosyasının kapatılması için örgütle bir yol haritası üzerinde çalıştıklarını ve kimyasal silah suçlarına karıştığından şüphelenilen 18 kişinin tutuklu bulunduğunu belirtti. Ayrıca İsrail'i Suriye'deki

Şam'da bir araya geldi. Görüşmede Suriye'nin kimyasal silah programının kalıntılarından arındırılması için yürütülen çalışmalar ve alınan tedbirler ele alındı. Ayrıca kimyasal silah dosyasının kapatılması ve bu silahların kullanımından sorumlu olanların hesap vermesi konuları değerlendirildi.

Suriye-Somali ile ikili ilişkilerin güçlendirilmesi görüşüldü. Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab, Somali'nin Şam Büyükelçisi Habib Musa Farah ve beraberindeki heyetle görüştü. Suriye İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve ortak ilgi alanlarındaki konular ele alındı.

Suriye ile Almanya arasında eğitim, bilim ve kültür işbirliği konferansı başladı. Suriye ile Almanya arasında eğitim, bilim ve kültür alanlarındaki işbirliğini geliştirmeyi amaçlayan konferans Şam'da başladı. 2 gün sürecek konferansta eğitim sistemleri, bilimsel araştırmalar, hayat boyu öğrenme ve kültürel mirasın korunması konuları ele alınıyor. Suriye Eğitim Bakanı Muhammed Abdurrahman Turko, konferansın ortak projelere ve işbirliği anlaşmalarına zemin hazırlamasını beklediklerini belirtti. Almanya UNESCO Ulusal Komitesi Genel Sekreteri Roman Lukşaytır da sürdürülebilir ortak projeleri geliştirmeyi

Suriye'nin Hama şehrinde silahlı saldırı. 4 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti. Suriye'nin Hama ilinde güvenlik güçlerine düzenlenen silahlı saldırıda 4 görevli hayatını kaybetti. Suriye resmi haber ajansı Sana'nın aktardığına göre kimliği henüz belirlenemeyen saldırganların yakalanması için bölgede geniş arama tarama operasyonu başlatıldı.

çıkardıklarını açıkladı. Garibabadi, Uluslararası Denizcilik Örgütü'ne kayıt sürecinin boğazın açılması anlamına gelmediğini belirterek, Hürmüz Boğazı'nın Amerika Birleşik Devletleri'nin yükümlülüklerini yerine getirmesi halinde açılacağını ifade etti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: gecenin rengi. Sesimizi duyuyor musunuz? Gece ve hüzün.
1: Hüzün ve tatlı bir tebessüm.
0: Duygun anına ne varsa
1: tüm yoğunluğuyla
0: sevgiyle,
1: aşkla. Gecenin rengi.

Merhabalar sevgili dostlar, saygıdeğer insanlar, saygılarımızla, sevgilerimizle bugün de sizlerle birlikteyiz. Ne mutlu bize, sizlere de inşallah öyle bir mutluluğu yansıtırız. Yani ne mutlu bize derken biz de oluştuğunu düşündüğümüz mutluluğu hemen size aktaran bir aracı oluruz inşallah. Dünyanın herhangi bir yerinde sesimizi duyuyor musunuz? Sesimiz size nasıl geliyor, iyi geliyor mu inşallah? Ümit dolu geliyordur. Özellikle ümit dolu gelmesi, umut dolu gelmesi bizim açımızdan önemli. Sizlere hep böyle ümit veren, ümit aşılayan, belki içinde biraz hüzün barındıran ama hüzünde bile düşündüğümüz anlamda bir ümitsizlik hali değil, bilakis ümidin, umudun doruğunda cümleler kurabilen insanlardan olmak isteriz. Böyleyiz aslında bir anlamda ama yine de bunu yansıtış şeklimiz önemli. Bunu ne derece yansıtabiliyorsak o derece kendimizi mutlu hissederiz. Bugün sizlere sözü çok uzatmadan bir şiir hazırladım. Bugün belki de ilk kez programa girmeden değerli dinleyicilerimiz, ya ne okuyayım ben bu bizim sevgili dinleyicilerimize diye düşündüm. Genelde pek düşünmeden hemen aklıma geleni ifade ederdim. Bugün düşüneyim istedim ve bir baktım ki aklıma gelen değil, şöyle bir bakarken Bahattin Karakoç Usta geldi. Onun şiirleri şöyle gözüm ilişti. Onun Aşk Mektubu isimli böyle bir çok uzun bölümden oluşan şiiri var. Şiircil silsilesi var. Aşk Mektubu'nun 26. bölümünü okumak istiyorum sizlere. Okuyup üzerinde de belki konuşabilme ihtimali üzerinde durmak istiyorum. Ne dersiniz? Dilerseniz okuyayım ve sizlere armağan edeyim. Hoş geldiniz programımıza. Sizlerle bu saatlerde canlı olarak birlikteyiz. Umuyorum bu birlikteliğimizin sizler açısından da bir kıymeti vardır. Var ise çoğalır. Yok ise olur inşallah. Buyurun bakalım ne diyoruz? Aşk Mektubu ve Üstad Bahattin Karakoç'u güzelliklerle anıyoruz.

aşığım diyorum bir yere girerken. Bir yerden çıkarken aşığım diyorum. Cümle alemin bana bakışı değişiyor. Eşyanın akışı değişiyor. Suların akışı değişiyor. Ey sevgili, yüreğim sevgine kelepçeli. Aklım senin için çıldırıyor. Kokun alan gönlüm bir düğün evidir. Şikayet etmekten utanırım. Ritmin kaynağı sen olunca yüreğimin yakarışı değişiyor. Aşığım diyorum adımı soranlara. Nereden gelip nereye gittiğimi merak edenlere aşığım diyorum. Ne zaman bir cönkte, bir gül destede sana yaraşır bir güzelleme okusam, sesimin dokusu değişiyor. Hasretin, vuslatın kokusu değişiyor. Ey sevgili, yüreğim sana mahkum olalı, her zora severek katlanıyorum. Sevginin ışığı senden olunca hayatımın seyri değişiyor.

Aşığım diyorum bulutlara bakıp, rüzgara, ırmağa, dağa, ovaya. Ben aşığım diyorum. Gözlerime yıldız yağmurları yağıyor. Güneşin içinden bir başka güneş doğuyor. Yüreğim kuş gibi olup kuşlara karışıyor. İklimin adı değişiyor. Ey sevgili, yüreğim sana sevdalanalı. Ne yalnızlık çeker, ne dertlenirim. Bağlanmanın merkezi sen olunca hayatın tadı değişiyor. Yüreğimin yakarışı değişiyor. Eşyanın akışı değişiyor. Sesimin dokusu değişiyor. Hasretin, vuslatın kokusu değişiyor.

Üstad Bahattin Karakoç'un Aşk Mektubu ve 26. bölümünü okudum sadece. Onun sanatından ve edebi kişiliğinden birkaç cümle paylaşmak isterim. Onunla ilgili bakalım, birçok tabii yazar, çizer, konuyla ilgili edebiyat tarihçilerinde yazdığı, eleştirmenlerinde yazdığı güzel cümleler var. Onunla ilgili daha çok yazmaya çalışan isimlerden biri Doktor Hasan Ali Kısır var. Şöyle bir baktığında kendisi de bir şair olan. Sonra birçok edebiyat dergisine konu olmuş tabii ki. Aklıma gelen Hasan Ali Kısır oldu. Fakat edebiyat dergilerinde konu oluşunu zaten konuyla ilgili en azından belki dergileri takip eden insanlar biliyorlardır. Fakat onun sanatı ve edebi kişiliğine belki birkaç cümleyle katkı sağlayabiliriz. Şöyle söylenmiş kendisi için, her şeyin maddeleştiği, şahıs, millet hatta devlet menfaatlerinin ön plana çıktığı, ahlaki ve kültürel sınırların ise sürekli zorlandığı, küçülen bir dünyada. Medenilik adına bilimin ve teknolojinin ortaya koyduğu maddi temellerin üzerine tesis edilmiş sosyal refah, insanoğluna maalesef huzur ve mutluluk vermiyor. Bu itibarla her geçen gün kendi kimliğinden uzaklaşan, öz yurdundan özüne, tarihine, diline, dinine, töresine ve ananesine yabancılaşan nesillerin varlığı, memleketin gerçek aydınlarını sürekli bu konu üzerinde düşünmeye, meselenin kaynağına inmeye ve çözüm yollarının neler olabileceğini araştırmaya ve tetkik etmeye yöneltmekte. İşte Bahattin Karakoç da böyle bir atmosferde yaşıyor. Ve bu hassasiyeti duyan aydınlardan, şairlerden biri. İlk şiirini 1942 yılında Yurt Dergisi'nde yayınlıyor ve daha çok o büyük şair Üstad Abdurrahim Karakoç'un kardeşi olması münasebetiyle belki de hem isminin ilk duyulmasına bu cümleler vesile oluyor, hem de belki de onun büyük şöhretinin arkasında kalıyor desek yeridir. Ama şiir dili ve rengi olarak kesinlikle abisiyle benzeşmeyen bir dile sahip, kendine ait bir dile, kendine ait bir şiir diline sahip. Az önce okuduğum şiir buna en güzel örnek olsa gerektir. Aşk Mektubu. Hiç mi benzeşen yok, yönler yok diye soracak olursanız elbette vardır, ama daha çok benzeşmeyen yönleri belirgin hale geliyor diye fark ediyorum, düşünüyorum işin açıkçası. Aldığı birçok ödül var. Birçok edebiyat dergisine söylediğim gibi, hatta kültür sanat dergilerine de konu olduğu, yaptığı birçok çalışma var. Onun mesela ilk aklıma gelen ödüllerinden biri, efendim, onun yazdığı yine Beyaz Dilekçi isimli çok uzun bir şiirin, hem de geleneğe bağlı kalarak divan şiiri formuna da yakın bir formda oluşturduğu o beyitlerden oluşan şiiri ödüle layık görüldüğünü hatırlıyorum. Münacat veya Peygamberimize yazılmış Naat dalında da ödülleri olduğunu çok iyi hatırlıyoruz. Tabii ki yani bizim yapa geldiğimiz program çok da bu üstadların hayatlarında aldığı ödüller, yapa geldikleri bir takım şeylerle çok da ilişkili olmayacak. Daha çok onların sanat anlayışı belki, ama doğduğu dönem itibariyle veya şiirlerinin doğduğu dönem itibariyle ilk başta kurulan cümleler, o hani her şeyin maddeleştiği, şahsın ön plana çıktığı, bireyselliğin ön plana çıktığı, ahlaki ve bir takım değerlerin sürekli sınırlarının zorlandığı bir dönemi yaşadık ve yaşıyoruz. Öz yurduna garip olan insanların yaşadığı bir ülke haline döndük bir dönem. Ondan kurtulmak için çok mücadeleler verildi, ama insanlar kendi yurduna yabancı bir kültürel aktivite içerisine girdiler ve sonuçta onun oluşturduğu bir Batı-Doğu sentezi gibi oluşabilecek bir noktaya taşıdılar. Doğru tarafları ve eğri tarafları olmakla birlikte. İşte bu anlamda kendi köklerimize bağlı kalmak ve kendi köklerimizi daha iyi bir noktaya taşıyabilmek anlamında Üstad Bahattin Karakoç'un şiirleri de düşünceleri de, ki düşüncelerinden şiirini ayırabilmek mümkün değil, göze çarpan boyutları var, yanları var. Ve ayrıca şiir dilini de söylediğim gibi kardeşinden ya da abisinden farklı bir boyuta taşıması, ilk başlarda onun şöhretinin gölgesinde kalmasına rağmen
daha sonra kendine ait diliyle ön plana çıkan bir şair olduğunu bizlere ifade etti. Onun en meşhur şiirlerinden biri Ihlamurlar Çiçek Açtığı Zamandır. Çok güzel bir şiirdir. Çok bilindik bir şiirdir. O şiiri okuyabiliriz belki. Programımızın son şiirini belki o şiir oluşturabilir. Ve söylediğimiz gibi şiirindeki hani o kurgu edebiyat bilimcileri açısından onun yazdığı cümleleri deşebilmek açısından değerlendirmiyorum ben. Daha çok vermek istediği mesaj anlamında, şiirlerini dayandırdığı temel anlamında neden rahatsız, neyi ifade etmeye çalışıyor, neyi bekliyor açısından baktığımızda biz de tabii bir anlamda bir deşme faaliyeti yapmış oluyoruz diye düşünecek olursanız öyle değil aslında. Daha çok anlamaya yönelik nereden bakıyor ve neyi hedefliyor konusuna giriyoruz. Daha çok anlam deryası ile ilgili bizim söylediğimiz veya kurduğumuz cümleler, bundan sonraki şairler için de zaten ve önceki şairler için de kurduğumuz cümleler hep buna yönelik. Diğer konuları konunun uzmanları zaten detaylandırıyorlar. Şurada çok iyi yakalamalar olduğunu söylerken bazı yerlerde de bir takım hataların yapılabildiğini büyük şairler için de söylenebiliyor. Bizim konumuz bu değil. Bizim konumuz onun ruhunda esen o rüzgarın serinliğini veya kasavetini, efendim başka neler olabilir, umudunu, umutsuzluğunu, mutluluğunu, mutsuzluğunu o şiirler aracılığıyla, kurduğu cümleler aracılığıyla sizlere hatırlatabilmek. Öyleyse ne yapalım? Bahattin Karakoç değildi konum ama dedim ya bugün programa girerken şöyle bir bakayım. Bugün ne yapabilirim? Ben sevgili güzel dostlarımıza dünyanın birçok yerinde bizlere kulak misafir olan ve kulaklarıyla birlikte tabii ki gönüllerini de açan sevgili insanlara neler sunabilirim düşüncesiyle buraya geldiğimde ilk karşıma çıkan Bahattin Karakoç oldu veya kendimi yakın hissettim cümlelerine. Öyledir değil mi? Yani bir eseri de yorumlayacaksanız veya birinden bahsedecekseniz az çok kendinizle bir ünsiyet kurmalısınız, bir yakınlık hissetmelisiniz ki ondan gönül rahatlığıyla bahsedebilesiniz. Aksi takdirde bir soğukluk oluşur diye düşünüyorum o yakınlık olmazsa. O soğukluk Üstad Bahattin Karakoç'la en azından benim ruhumda, benim dünyamda oluşmuyor. Oluşmasını da istemem tabii ki. Öyleyse biraz da belki bu ilk okuduğumuz şiire göre daha uzun olabilecek Ihlamurlar Çiçek Açtığı Zamanı okuyalım mı? Ne dersiniz? Okuyalım madem bu kadar ısrar ettiniz. Değil mi? O kadar ısrara bizim yapabileceğimiz bir şey yok okumaktan başka. Kim ısrar etti diye soracak olursanız her şey görünmeyebilir ama bazı şeyler ısrar, bazı şeyler hissedilebilir. Belki teknik yapımda şu anda karşımızda bulunan arkadaşımız Kasım ısrar etmiş olamaz mı? Ya olabilir işte böyle işin hiç kimse tarafından bilinmeyen gizemleri de vardır yani. Öyleyse Ihlamurlar Çiçek Açtığı Zamanın o güzel, o farklı tınısıyla, o ritmiyle, o ahengiyle sizleri baş başa bırakayım. Seslendireyim ve seslendirmemizin sonrasında da eyvallah diyelim.

Dilimde sabah keyfiyle yeni bir umut türküsü. Kar yağmış dağlara, bozulmamış ütüsü. Rahvan atlar gibi ırgalanan gökyüzü gözlerimi kamaştırsa da geleceğim sana. Şimdilik bağlayıcı bir takvim sorma bana. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman. Ay şafağa yakın bir mum gibi erimeden, dağlar çivilendikleri yerde çürümeden, bebekler hayta hayta yürümeden geleceğim diyorum, geleceğim sana. Ne olur kesin bir takvim sorma bana. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman.

Beklesen de olur, beklemesen de. Ben bir gök kuruşun sırmalı kesende. Gecesi uzun süren karlar buzlar ülkesinde hangi ses yürekten çağırırsa beni sana geleceğim diyorum. Takvim sorma bana. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman. Bu şiir böyle doğarken dost elin elimdeydi. Sen bir zümrüdü ankaydın, elim tüylerine değdi. Sevda duvarını açtım, sendeki bu tılsım neydi? Başka bir gezegende de olsan dönüşüm hep sana. Kesin bir gün belirtemem, ne olur takvim sorma bana. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman.

Eski dikişler sökülür de kanama başlarsa yeniden, yaralarıma en acı tütünleri basacağım ben. Yeter ki bir çağır beni çiçeklendiğin yerden, gemileri yaksalar da geleceğim sana. 12 ayın birisinde kesin takvim sorma bana. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman. Bak işte, notalar karıştı, ezgiler muhalif. Hava kurşun gibi ağır, yağmur sarsız. Ey benim alfabemdeki kadim elif. Ne güzellik, ne de tat var baharsız. Güzellikleri yaşamak için geleceğim sana. Geleceğim diyorum, biraz mühlet tanı bana. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman, ben güneş gibi gireceğim her dar kapıdan. Kimseye uğramam ben sana uğramadan. Kavlime sadığım, sadığım sana. Takvim sorup hudut çizdirme bana. Ben sana çiçeklerle geleceğim. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman.

Bu güzel eserle Hamurlar Çiçek Açtığı Zaman belki de dünyanın birçok yerinde yaşanan kış münasebetiyle de uyumlu bir eser olmuş olabilir. Bu Hamurlar Çiçek Açtığı Zaman güzel bir kavuşma anını çağırıyor değil mi bize? O kavuşma anına hepimizin erebilmesi duası ve temennisiyle bir güzel eserle bitirelim. Hafta içi her gün sizlerle birlikteyiz, birlikteliğimiz sürecek inşallah. Ve birbirimize güzellikler katmaya çalışacağız. İnşallah sizlerin de katkısıyla çok daha iyi yerlere taşıyacağımızı düşünüyoruz. Hem programlarımızı hem radyolarımızı, radyomuzu daha doğrusu en güzel, en seviyeli, en doğru yere taşıyacağımıza inanıyoruz. Bugünlük bu kadar olsun. Hepiniz Allah'a emanet olunuz, kendinize iyi bakınız ve hoşçakalınız. Son çalacağımız eser de sizlere armağan olsun. Eyvallah, görüşmek üzere.

öyküler türküler derman olmaz.

söyleyin o yâre, yârim olmadı. Bir günde kendime kârım olmadı. Artık kavuşmaya sürem kalmadı. Azrail'e selam verdim, gelmez.

0: Gecenin rengi. Sesimizi duyuyor musunuz? Gece ve hüzün.
1: Hüzün ve tatlı bir tebessüm.
0: Duygu namına ne varsa
1: tüm yoğunluğuyla
0: sevgiyle,
1: aşkla. Gecenin rengi. Gecenin rengi.
2: Hasret çeken gönüllerin sesi 97.8.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Suudi Arabistan'ın yanında. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile telefonda görüştü. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede bölgedeki son gelişmeler ve Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar ele alındı. Erdoğan, Suudi Arabistan topraklarını hedef alan Husi saldırılarını en güçlü şekilde kınadıklarını belirterek hayatını kaybedenler için başsağlığı dileklerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin önümüzdeki süreçte de Suudi Arabistan'ın yanında olacağını ifade etti.

Kan Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçı ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile telefonda görüştü. Görüşmede bölgedeki son gelişmeler ve devam eden çatışmalara çözüm bulmaya yönelik çabalar ele alındı.

Resul Ayn'da bulunan bazı köy sakinlerinin evlerine dönüşünün engellendiği iddialarına yalanlama. Türkiye Cumhuriyeti Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Resul Ayn bölgesindeki bazı köy sakinlerinin evlerine dönmesini engellediği yönündeki iddiaları yalanladı. Açıklamada dönüş yapmak isteyen ailelerin durumunun Suriye'deki ilgili kurumlarla koordinasyon içinde takip edildiği ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin dönüşleri engelleyecek herhangi bir uygulamasının bulunmadığı belirtildi.

Suriye'den Esed rejiminin kimyasal silah programının tüm boyutlarıyla ortaya çıkarma vaadi. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Devrik Esed rejiminin kimyasal silah programının tüm boyutlarıyla ortaya çıkarılması için çalıştıklarını açıkladı. Şeybani, Ağustos ayında kimyasal silahların yasaklanması örgütü gözetiminde 42 kimyasal hava bombasının imha edildiğini bildirdi. Şeybani, kimyasal silah dosyasının kapatılması için örgütle bir yol haritası üzerinde çalıştıklarını ve kimyasal silah suçlarına karıştığından şüphelenilen 18 kişinin tutuklu bulunduğunu belirtti. Ayrıca İsrail'i Suriye'deki silahlı grupları desteklemekle suçladı.

Gallafiori ile Şam'da bir araya geldi. Görüşmede Suriye'nin kimyasal silah programının kalıntılarından arındırılması için yürütülen çalışmalar ve alınan tedbirler ele alındı. Ayrıca kimyasal silah dosyasının kapatılması ve bu silahların kullanımından sorumlu olanların hesap vermesi konuları değerlendirildi.

Suriye-Somali ile ikili ilişkilerin güçlendirilmesi görüşüldü. Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab, Somali'nin Şam Büyükelçisi Habib Musab Farah ve beraberindeki heyetle görüştü. Suriye İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve ortak ilgi alanlarındaki konular ele alındı.

Suriye ile Almanya arasında eğitim, bilim ve kültür işbirliği konferansı başladı. Suriye ile Almanya arasında eğitim, bilim ve kültür alanlarındaki işbirliğini geliştirmeyi amaçlayan konferans Şam'da başladı. 2 gün sürecek konferansta eğitim sistemleri, bilimsel araştırmalar, hayat boyu öğrenme ve kültürel mirasın korunması konuları ele alınıyor. Suriye Eğitim Bakanı Muhammed Abdurrahman Turko, konferansın ortak projelere ve işbirliği anlaşmalarına zemin hazırlamasını beklediklerini belirtti. Almanya UNESCO Ulusal Komitesi Genel Sekreteri Roman Lukşaytır da sürdürülebilir ortak projeleri geliştirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Hama şehrinde silahlı saldırı. 4 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti. Suriye'nin Hama ilinde güvenlik güçlerine düzenlenen silahlı saldırıda 4 görevli hayatını kaybetti. Suriye resmi haber ajansı Sana'nın aktardığına göre kimliği henüz belirlenemeyen saldırganların yakalanması için bölgede geniş arama tarama operasyonu başlatıldı.

İran, Umman ile Hürmüz Boğazı için gerekli mütabakata vardık. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Hürmüz Boğazı'ndaki geçiş düzenlemeleri konusunda Umman ile gerekli mütabakata vardıklarını açıkladı. Garibabadi, Uluslararası Denizcilik Örgütü'ne kayıt sürecinin boğazın açılması anlamına gelmediğini belirterek, Hürmüz Boğazı'nın Amerika Birleşik Devletleri'nin yükümlülüklerini yerine getirmesi halinde açılacağını ifade etti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Temmuz'un 24 boyu, gün büyük zafer günüdür. Şanlı Türk'ün asil soyu, gün büyük zafer günüdür, zafer günüdür. Bozok ve Uçoklar kolu, tarihi zaferle dolu. Açılsın fetihler yolu, gün büyük zafer günüdür. Malazgirt'te izimiz var, nice şehit gazimiz var. Bin asırlık mazimiz var, gün büyük zafer günüdür. Unutma, unutma ceddin vatanı. Kurdular bize vatanı, uğrunda şehit yatanı. Gün büyük zafer günüdür. Zafer günüdür. Yakındır günü gelecek, tüm cihan bunu bilecek. Haçlıyı kökten silecek, gün büyük zafer günüdür. Ağarsın artık ufuklar, dardır bize bu topraklar. Doğacak kutlu şafaklar, gün büyük zafer günüdür.

Sanki kan, aynı kan. Zafer aşkıyla sen de yan. Gün büyük, zafer gün, zafer günüdür. Türkmen oğlu kan ekerim. Burçlara sancak dikerim. Yezid kanını dökelim. Gün büyük,

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Kitap Ayracı.

0: Yine güzel bir müzik bulmuşsunuz kendinize.
1: Hay Allah. Dalmışım yine. Hoş geldin Yusuf.
0: Hoş bulduk.
1: Geç bakalım, geç. Ne var ne yok?
0: İyilik, bir yaramazlık yok. Siz nasılsınız?
1: Çok şükür. Bende de bir yaramazlık yok. Her zamanki gibi müzik, kitaplar işte.
0: Şarkıyı çok beğendim.
1: Santur ve mızıkayı birlikte dinlemiş miydin daha önce?
0: Hayır, dinlememiştim ama bayıldım. Çok çok güzel.
1: Tınıları birbirini nasıl da bütünlemiş değil mi?
0: Evet, bu şarkı hem çok tanıdık gibi hem de çok farklı. Güzel hissettiren bir farklılık ama bu. Hani biriyle ilk defa görüşür de insan daha tanışır tanışmaz dost olur ya. Hah, onun gibi işte.
1: Tanıyormuşsun gibi ama tanıdığın kimse değil. Farklı, çok farklı. Ama hani iyi hissettiriyor sana kendini. Sanki yıllardır dostmuşsunuz gibi. Sonra bir de bakıyorsun, farkında bile olmadan paylaşmaya başlamışsın bile.
0: Hem çok eski gibi hem de çok yeni. Kimler çalıyor?
1: İki güzel müzisyen. Sedat Anar, Tuncay Korkmaz. Çok iyi çalıyorlar gerçekten. Daha önce bir konserlerine gitmiştim. Selahattin Anar da vardı konserde bendiriyle. Bayılmıştım. Kompozisyona bakar mısın? Santur, mızıka, bağlama, gitar ve bendirin müthiş uyumuna, müziğin, insanları her şeyin özündeki birliğe çağrısına şahit olmuştum. Yunus'un, Niyazi Mısri'nin, Hacı Bektaş Veli'nin deyişlerini santurla, bağlamayla, mızıka, gitar ve bendirin oluşturduğu o havada ve kompozisyonda dinlemek herkes için güzel bir tecrübeydi. Herkes şaşırmıştı. O müzik geçmişin ruhunu canlı tutan bu toprakların, toplayıcı ve örücü Anadolu'nun duymayı bilen herkese içten bir çağrısıydı. Yunusça bir çağrıydı.
0: Duymuş mudur insanlar?
1: Duyanlar duymuştur Yusuf. Herkes nasibini alır. Ne bir eksik ne bir fazla. Söyle bakalım. Sen nasibini aldın mı bizim garip çelebimiz Asaf Halet'ten? Nasıl buldun şiirlerini?
0: Okudum hepsini. İlk önce anlamaya çalışıyordum. Bu yüzden zorlandığım yerler oldu ama sonra bunun yapay olduğunu düşündüm. Anlamaya çalışmadan sadece hissederek, müziğini bularak, birer tekerleme gibi masal anlatıyor gibi okuduğum şiirleri. Böyle yapınca her şey değişti.
1: Müziğiyle, ruhuyla, yüzündeki o tebessümüyle geçmiş zamanlardan alıp getirdiği masalların, tekerlemelerin çocuksuluğuyla, saflığıyla, tüm kederi ve naifliğiyle Asaf Halet karşında duruyordu, değil mi?
0: Evet, içime okudunuz.
1: Şaşırma Yusuf. Asaf Halet bu. Sen şiirlerini okurken o karşında beliriverir birden ve sana masallar anlatmaya başlar. Tebessüm ederek bakar sana. Beyaz bir takım elbisesi vardır. Ceketinin mendil cebinde kalbinin üzerinde bir çiçek durur. Tüm canlılığıyla. Kimseler bilmez. O çiçek can suyunun içinde durur. Çelebi ceketinin içinden bir cep daha diktirmiştir. Çiçeği can suyundan ayırmaz. Baksana ne dinleteceğim şimdi. Asaf Halet'ten bizlere kalan bir ses kaydı var bugün. Geçen bir radyoda yayınlanmıştı. Ben de kaydettim. Muhtemelen bir şiir matinesinde kaydedilmiş.
0: Hangi şiir okuyor?
1: Kitapta okumuşsundur. Kunala.
2: Kunala. Vakit geldi Kunala. Dünyayı göreli çok oldu. Tam 40 yılda seni buldum Kunala. Bu can

0: Tenden geçmeden, bu dünyadan göçmeden bir kerecik sevmek çok değil. Simsiyah saçların var Kunal'a, kemiklerine yapışık etlerim var, bir gün dökülecek. Kunal'a kuşu gibi gözlerim var, bir gün sönecek. Kunal'a, bu etlerin arkasında güzelliklerin var, benden başka kimse bilmeyecek. Bu can içimde kuştur Kunal'a, seni görünce titrer. Bu can gözümde muhabbettir Kunal'a, seni görünce yanar. Bu can burnumda soluk olur Kunal'a, uçar gider. Bu can benden geçmeden, bu dünyadan göçmeden bir tek seni sevmek çok değil.
1: Nasıl buldun? Harika değil mi?
2: Evet, gerçekten çok güzel okuyor.
1: Onu farklı kılan ne biliyor musun Yusuf? Eskimiyor, aramızda yaşıyor ve hala üretiyor sanki. Asaf Halet Çelebi hala özgün, hala yeni ve hala şiiri keşfe açık bir şair. Bütün şiirleri işte bu kitapta. Neredeyse 60 yıl olmuş bu dünyadan göçeli. Hala şiirine, dünyasına davet ediyor bizi. Nefes alıyor ama hiç eskimiyor. Çünkü o bugünün insanının yaptığını, o garip sınıflandırmaları yapmıyor. Bu dünyadaki tüm geleneklerin özünü, yani insanı anlatıyor. Bu yüzden Asaf Halet Çelebi'nin şiiri hiçbir zaman tıkanmadı ve geleceğe akmaya devam edecek. Bugün biz onun şiirlerini ve yazılarını okudukça kaynaklarının ne denli kadim ve canlı olduğunu, ne denli insandan yola çıktığını görüp duyuyor ve hissediyoruz. İşte böyle Yusuf. Şimdi sana Asaf Halet'ten bir şiir okuyayım da bir sonraki gelişinde devam ederiz sohbetimize kaldığımız yerden. Olur mu? Bugün biraz sahaflara bakacağım. Bir kitap arıyorum da.
2: Tabii, ne demek? Aslında ben de çıkacaktım ama çok güzel anlatıyordunuz. Kesmek istemedim sözünüzü.
1: Çok incesin Yusuf. Sana hangi şiir okuyacağım biliyor musun?
2: Yoksa İbrahim mi?
1: Nereden bildin?
2: Hazreti İbrahim'in put kırma hadisesini okumuştum. Bu şiir de oradan başlıyor ve bambaşka bir yolla gönlümüze uzanıyor sanki. Çok sevdim bu şiiri. Sizin de sevdiğinizi tahmin ettim sadece.
1: Doğru bilmişsin Yusuf. Şiir okuyayım o zaman.

0: İbrahim, içimdeki putları devir elindeki baltayla. Kırılan putların yerine yenilerini koyan kim? Güneş buzdan evimi yıktı. Koca buzlar düştü. Putların boyunları kırıldı. İbrahim, güneşi evime sokan kim? Asma bahçelerinde dolaşan güzelleri Buhtun Nasır put yaptı. Ben ki zamansız bahçeleri kucakladım. Güzeller bende kaldı. İbrahim, gönlümü put sanıp da kıran kim?
1: Yine çok güzel okudunuz. Peki siz işinize geç kalmayın. Çıkayım ben izninizle.
0: Olur Yusuf, tabii. Unutmadan. Bu kitabı da oku. Geldiğinde konuşuruz. Hem bütünleşmiş olur kafanda Asaf Halet. Bu kitap Asaf Halet'in gazete ve dergi yazılarından oluşuyor. İçinde çok güzel, ilginç, insanın ufkunu açan yazılar var.
1: Çok teşekkür ederim. Sayenizde çok şey öğreniyorum.
0: Ne demek Yusuf? Okumaya devam etsen. O bana yeter.
1: Peki, inşallah. Görüşürüz o zaman.
0: İnşallah Yusuf. Görüşmek üzere. Ben de montumu alıp çıkıyorum. Hadi güle güle.
2: Kitap Ayracı.
3: Yunus Emre Enstitüsü sundu.
4: Yurt Efendim.

0: Yunus Emre Enstitüsü Gezi Serisi Seviye B1-B2. İstanbul'u geziyorum.
1: İstanbul Kart. İstanbul'da toplu taşımadan ucuz bir şekilde faydalanmak için İstanbul Kart kullanabilirsiniz. İstanbul Kart nedir? İstanbul Kart elektronik bir bilettir. Seyahatleriniz sırasında bir noktadan diğerine ulaşmanızı sağlar. Bu bilete sahip olarak nereye gitmek istiyorsanız o noktaya rahatlıkla ulaşabilirsiniz. İstanbul'da hemen hemen her büfeden İstanbul Kartı satın alabilirsiniz. Ayrıca birçok bölgede dolum istasyonları bulunmaktadır. İstanbul Kartı, İstanbul'un hemen her noktasında kullanmanız mümkündür. Bunların arasında tüm otobüslere binişler, metro, tramvay, gemi ve deniz otobüsleri dahildir. Kısaca İstanbul Kart uygulaması ulaşımlarda yaşamı oldukça kolaylaştırır. Ayrıca toplu ulaşımdan daha uygun fiyatta yararlanmak için öğrenciler, öğretmenler, yaşlılar, akbil kullanabilirler. Bu kart İstanbul Kart'tan daha avantajlıdır. Öğrencilerin akbil alabilmesi için şu yolu izlemesi gerekir. Nasıl İstanbul Kart alabilirim? 1. Okulunuzun öğrenci işlerine gidin ve İETT'nin akbil başvuru formunu alıp doldurun. Eğer okulda böyle bir form yoksa internet sitesinden çıktı alabilirsiniz. https://skart.ieett.gov.tr/documents/skart_talep_formu.jpg 2. Bu formu doldurduktan sonra forma fotoğrafınızı yapıştırın ve formunuzu okula onaylatın. 3. Formu İETT'nin ilgili bir merkezine götürün. Başvuru merkezleri adresleri için https://skart.ieett.gov.tr/ieett_adres_kroki.aspx 4. Formu merkeze verin. Akbil almak için belirli bir ücret ödemeniz gerekir. 5. Akbilinizi aldıktan sonra akbilinize büfelerden veya akbilmatiklerden akbil dolum makinesi para doldurabilirsiniz.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Suudi Arabistan'ın yanında. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile telefonda görüştü. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede bölgedeki son gelişmeler ve Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar ele alındı. Erdoğan, Suudi Arabistan topraklarını hedef alan Husi saldırılarını en güçlü şekilde kınadıklarını belirterek hayatını kaybedenler için başsağlığı dileklerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin önümüzdeki süreçte de Suudi Arabistan'ın yanında olacağını ifade etti.

Erdoğan Fidan İranlı mevkidaşı Arakçı ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile telefonda görüştü. Görüşmede bölgedeki son gelişmeler ve devam eden çatışmalara çözüm bulmaya yönelik çabalar ele alındı.

Resul Line'da bulunan bazı köy sakinlerinin evlerine dönüşünün engellendiği iddialarına yalanlama. Türkiye Cumhuriyeti Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Resulayn bölgesindeki bazı köy sakinlerinin evlerine dönmesini engellediği yönündeki iddiaları yalanladı. Açıklamada dönüş yapmak isteyen ailelerin durumunun Suriye'deki ilgili kurumlarla koordinasyon içinde takip edildiği ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin dönüşleri engelleyecek herhangi bir uygulamasının bulunmadığı belirtildi.

Suriye'den Esed rejiminin kimyasal silah programının tüm boyutlarıyla ortaya çıkarma vaadi. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Devrik Esed rejiminin kimyasal silah programının tüm boyutlarıyla ortaya çıkarılması için çalıştıklarını açıkladı. Şeybani, Ağustos ayında kimyasal silahların yasaklanması örgütü gözetiminde 42 kimyasal hava bombasının imha edildiğini bildirdi. Şeybani, kimyasal silah dosyasının kapatılması için örgütle bir yol haritası üzerinde çalıştıklarını ve kimyasal silah suçlarına karıştığından şüphelenilen 18 kişinin tutuklu bulunduğunu belirtti. Ayrıca İsrail'i Suriye'deki silahlı grupları desteklemekle suçladı.

Şam'da bir araya geldi. Görüşmede Suriye'nin kimyasal silah programının kalıntılarından arındırılması için yürütülen çalışmalar ve alınan tedbirler ele alındı. Ayrıca kimyasal silah dosyasının kapatılması ve bu silahların kullanımından sorumlu olanların hesap vermesi konuları değerlendirildi.

Suriye-Somali ile ikili ilişkilerin güçlendirilmesi görüşüldü. Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab, Somali'nin Şam Büyükelçisi Habib Musa Farah ve beraberindeki heyetle görüştü. Suriye İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve ortak ilgi alanlarındaki konular ele alındı.

Suriye ile Almanya arasında eğitim, bilim ve kültür işbirliği konferansı başladı. Suriye ile Almanya arasında eğitim, bilim ve kültür alanlarındaki işbirliğini geliştirmeyi amaçlayan konferans Şam'da başladı. İki gün sürecek konferansta eğitim sistemleri, bilimsel araştırmalar, hayat boyu öğrenme ve kültürel mirasın korunması konuları ele alınıyor. Suriye Eğitim Bakanı Muhammed Abdurrahman Turko, konferansın ortak projelere ve işbirliği anlaşmalarına zemin hazırlamasını beklediklerini belirtti. Almanya UNESCO Ulusal Komitesi Genel Sekreteri Roman Lukşaytır da sürdürülebilir ortak projeleri geliştirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Suriye'nin Hama şehrinde silahlı saldırı. 4 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti. Suriye'nin Hama ilinde güvenlik güçlerine düzenlenen silahlı saldırıda 4 görevli hayatını kaybetti. Suriye resmi haber ajansı Sana'nın aktardığına göre kimliği henüz belirlenemeyen saldırganların yakalanması için bölgede geniş arama tarama operasyonu başlatıldı.

İran, Umman ile Hürmüz Boğazı için gerekli mutabakata vardık. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Hürmüz Boğazı'ndaki geçiş düzenlemeleri konusunda Umman ile gerekli mutabakata vardıklarını açıkladı. Garibabadi, Uluslararası Denizcilik Örgütü'ne kayıt sürecinin boğazın açılması anlamına gelmediğini belirterek, Hürmüz Boğazı'nın Amerika Birleşik Devletleri'nin yükümlülüklerini yerine getirmesi halinde açılacağını ifade etti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Eyvallah.
1: Var olun beyim.
0: Allah yar ve yardımcımız olsun inşallah.
2: Amin.

bayrama kavuşsun. Her hayatta bir tongal ay ulduzla yarışsın. Evlerimizi bezensin toy bayrama kavuşsun. Her hayatta bir tongal ay ulduzla yarışsın.

97.8 Yurt FM'den herkese kucak dolusu sevgiler. Bugün siz değerli dinleyicilerimize Suriye Türkmen tarihi konumuzun 8. bölümünü aktaracağız.

Beydili Oymakları 3. Kısım Perdel Tacirlisi Rakka, Bilecik, Erzurum, Kırşehir, Bozok, Sivas, Karaman ve Diyarbakır sancakları. Türkmen cemaatinden Perdel Tacirlisi, Beydili Türkmen aşiretindendir. 150 hane olan cemaat, Urfa ile Bilecik'i yurt edinmiş, altın ve gümüş ile uğraşmaktadır. Kırşehir ve Bozok tarafında olurlar.

Ulaş, ulaştılar. Adana, Tarsus, Maraş, Halep, Karahisar-ı Şarki ve Rakka sancakları. Yeniil kazası Sivas sancağı. Ordu kazası Karahisar-ı Şarki sancağı. Zülkarireye kazası Maraş eyaleti. Çatalca kazası Hasay İstanbul sancağı. Diyarbakır eyaleti. Yalakabat kazası Kocaeli sancağı. Rakka kazası Rakka eyaleti. Türkmen Yörük cemaatinden Beydili Türkmen aşiretinden olan Ulaş Ulaşlı cemaati Çukurova'da Kurt Kulağı ile Burnaz Köprüsü bölgesinden kara küfürleri mahallelere yerleştirmek için Divan-ı Hümayun'dan görevlendirilmişlerdir. Yadigarlar, Yadigarlılar, Rakka, Niğde, Sivas, Kütahya, Aydın, Saruhan, Karaman, Halep, Hama ve Humus sancakları. Avunya kazası Biga sancağı, Keskin kazası Kırşehir sancağı. Yadigarlı cemaati Beydil aşiretindendir.

Halep Türkmenleri. Osmanlı Devleti'nde nüfusun önemli bir bölümünü teşkil eden ve hayvancılıkla geçimlerini temin eden konar göçer Türkmenler, sürülerine otlak bulmak maksadıyla mevsimden mevsime yaylak ve kışlakları arasında hareket ettiklerinden zamanlarının önemli bir bölümünü değişik yerlerde geçirmek zorunda kalırlardı. Konar hale geçecekleri zaman çadırlarını köyler, harabeler ve harabelere yakın bölgelere kurarlardı. Kışın ise kasabaların civarında bulunmayı tercih ederlerdi.

hayatları öteden beri belirli bölgelerden ibaret olduğundan kendi bölgeleri dışında yaylamaları veya kışlamaları da pek hoş karşılanmazdı. Zira bunlar göç hareketleri sırasında yerleşik insanların ekinlerine ve çayırlarına büyük zarar vermekten çekinmiyorlardı.

Gerçek anlamda göçebe hayatı yaşayan aşiretlerden farklı olarak bazı konar göçer grupları yazın hayvancılıkla uğraşmalarının yanı sıra kışlaklarında ekinlik yani küçük çapta zirai faaliyetlerle de meşgul olurlardı. Bu sebeple bu gruplar için göçebe yerine kanunname ve resmi kayıtlarda konar göçer tabiri kullanılmıştır.

Göçebe hayat yaşayan Bunsurlar, yurt veya ev denilen çadırlarda yaşarlardı. Bu çadırlar çabuk kurulup, çabuk kaldırılacak türden olup, keçi kılından, el tezgahında dokunarak birbirine dikilmiş kıl çadır olabildiği gibi, pamuktan dokunmuş veya keçeden yapılmış yuvarlak çadır da olabilirdi. Ayrıca koyun kılından dövülerek yapılan keçe çadırları da vardı. Çadırın hususi bir dahili taksimatı olduğundan, bunlar sonradan yerleşik hayata geçtikleri zaman bazılarının inşa ettikleri evler içinde bir model teşkil etmiştir.

Değerli 97.8 Yurtefem dinleyicilerimiz, konumuza burada bir virgül koyarak bir Türkmen şarkısı dinledikten sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.

Konar Göçer aşiretleri belli bir vergi dairesine bağlayarak merkeziyetçi idare tarzı ile daimi bir kontrol altında bulunduran Osmanlı yönetimi, bunlardan çeşitli yollarla faydalanmak yoluna da gitmiştir. Bilhassa bunların hayvancılıkla uğraşmaları ve geniş hayvan sürülerine sahip olmaları, imparatorluğun bu konuda duyulan ihtiyaçlarını gidermesine imkan sağladığı gibi, karakollar ve geçitlerin muhafaza edilmesi, herhangi bir sefer esnasında devletin tespit ettiği kadar asker göndererek muharebelerde bulunmaları gibi hususlar da bunlardan muhtelif zamanlarda istifa edilmiştir. Fakat Osmanlı Devleti 16. yüzyılda Anadolu ve Suriye'de yaşayan il ve topluluklardan hususi askeri birlikler teşkil ederek hizmetinde kullanmaya bir ihtiyaç duymamış. Ancak 17. yüzyıl sonlarında Avusturya ve müttefikleriyle de Türkmenlerden istifa edilmiştir.

yanı sıra Türkmenlerin zaman zaman eşkıyalık faaliyetlerinde bulundukları da görülmektedir. 1690'da bazı Beydili mensupları Halep ve Antep tarafında yol keserek gelip geçenlere zarar verdikleri gibi bu bölgede yer alan kasaba ve köyleri de basarak bazı kimselerin mal ve canlarına kastetmişlerdir.

Devlet aşiretleri genellikle kendisine zengin gelir kaynağı temin eden insanlardan bir sınıf gözüyle baktığı için onların toplu gruplar halinde yaşayanlarından kadılıklar ve tuğlar teşkil ederek onları idari ve mali bir teşkilata tabi tutmuştur. Böylece bir taraftan aşiretlerin yaylak ve kışlak güzergahlarının ya da idari teşkilatlarının dışına çıkarak vergi vermekten kaçmaları engellenirken, diğer taraftan da özellikle ordunun ve büyük şehirlerin ihtiyaç duyduğu et ve süt mamullerinin tedariğinde süreklilik sağlanmıştır. Yapılan uzun savaşlarda bunlara ihtiyaç duyulmuş ve Türk kabileleri de bu savaşlara iştirak etmeye başlamıştır. Bununla birlikte sefer mahallerine askeri mühimmat ve erzakın nakledilmesi gibi hususlarda da Türkmenlerden istifade edilmiştir.

Çekke'den çıktım da yolum iniş. Belimde damançam kuburu gümüş. Hani nikahımızı kıyacaktı şu nahsenkamuş. Söyleyin bana neyle gelin buradan geçtim ola. Söyleyin bana ayno gelin buradan geçtim ola. Sana derim sana ey eralen hüyü. Yağmur yağmış, yıkılmış evlerinin suyu.

çağırın gelsin de köyünüzün en büyüğü, söylesin bana neylo gelin buradan geçtim ola, söylesin bana neylo gelin buradan geçtim ola. Sana derim sana ey ehli mırgıl, kaynamış hedikler, çekilmiş burgul, İçinizde Allah'tan korkmayan varsa bir kul, söylesin bana neylo gelin buradan geçtim ola, söylesin bana neylo gelin buradan geçtim ola. Sana derim sana kara köprünün karası, yitirdim yarimi, açıldı gönül yarası. Sizde bulunur ya her kafanın çaresi, bulun derdime çare, söyleyin bana neylo gelin buradan geçtim ola, neylo gelin buradan geçtim ola. Şiir, Allah rahmet eylesin, Mecid emmimin namı değer Neylo Mecid derlerdi, Cekke'den Mecid Hasin Ağa'nın ara sıra düğünlerde, manelerde uzun hava söylediği türküdü ve kendisine ait. Ben sadece biraz değişiklik yaptım ve sizlere

Niçin bölündün? Bundan sonra yolun zor Türkmen elin. Kendi vatanında garip bilindin. Birleşip kol kola gir Türkmen elin. Bekleme, bekleme dokunmaz kimsenin hayrı. Sen özünden böyle durdukça ayrı. İyi bil Türkmen'e, Türkmen'den gayrı hiç kimse olamaz yar Türkmen elin. Güvendiğin dağa çakallar dolmuş, aslanlar diyarı soysuza kalmış. Dağdan inen bağı bavyandan almış, etrafını sarmış sur Türkmen elin. Yolun taşlı, yolun yokuş, yükün çok ağır. Sevdiklerin kaçar, dost senden soğur. Derdini döktüğün kulaklar sağır. Adaletin gözü kör, Türkmen elin. Şia, Sünni deyip böldüler seni. Karanlık yollara saldılar seni. Kimsesiz, sahipsiz buldular seni. Yıkılma sahibin var Türkmen elin. Senin için zulüm görmedik mi biz? Soğuk zindanlara girmedik mi biz? Uğruna canları vermedik mi biz? Şehitler hakkını ver Türkmen elin. Kaç bin yıldan beri Türksün, Türkmensin. Türkmen Mecnun olmuş, Leyla'sı sensin. Sen başını kaldır, gözyaşın dinsin. Türkmen bayrağına sar Türkmen elim. Ey mübarek toprak, şerefim, şanım. Ezelden ebede yurdumsun benim. Sana feda olsun

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talepleriniz için bize aşağı bakın. WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 739 431. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çoban Bey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dünyaya duyaralım. Yurt FM, sizin

yörep yokuş, sokakları vardı. Uşaklar gülle oynar koşardı. Yolu bostan paşadan aşardı. Yörepli yokuşlu, Höllük mahallesi.

derme çatma düvenleri dardı. Ustalar terlik çarık yapardı. Bol rızıklı bereket saçardı. Kunduracı bizim Höllük mahallesi. Düğünde aşıklar saz çalardı. Gelin kızları kına yakardı. Genç yaşlısı hosar oynardı. Düğünlü dernekli Höllük mahallesi.

ağır yanıktır bir diğer adı. Kalmadı şimdi tuzuyla tadı. O güzel günler mazide kaldı. Hüzünlü kederli, hürlük mahallesi.

Yıkıldı evleri bombalar yağdı. Sokakları kızıl kana boyandı. Ağladı analar, bağrımız yandı. Yıkılmış yapılmış, öldük mahallesi.

Adil Şan'ın birlikte yaşardı. Geleceğe umutla bakardı. Memleket için sinem coşardı. Tükendi umudu. Hürlük Mahallesi.

Yüz yıldan sonrası kondu başına, hilale benziyor ayın beşine. Yıldızlar sürmedi kalem kaşını, mavi bayrak geldi bezen kalamız. Dalgalan bayrağımız, güven kalamız, toylu bayram ele gelen güllerimiz. Topla milleti, gülsün ellerimiz, heybeti de yaşa seni kalamız. Dünyalar durdukça durasın seni, bayrağın altında topla Türkmeni. Gözü kör olsun sevmeyen seni, Allah saklasın seni kalamız.

bu yurdun uğrunca çektik cefalar, her neler ettik kaldık afarlar. Bu yurdun uğrunca çektik cefalar, her neler ettik kaldık afarlar. Dağ eli kar bastı, şaşırttı yollar, cennetin yoludur yolun kalamız.

Yad yabancı geldi, ayırdı bizi. Büktü el kolumuz, bağladı gözü. Zindana attılar, oğlanı kızı. Ağla öz halıya, yetim kalamız. Tilafarı gören gözü kanaklar. Atar dolları, karalar bağlar. Yandı harmanlar, düştü kümbetler. Gecesini yatmaz gören kalamız. Başımıza gelen nece bir işti. Başımıza gelen nece bir işti. Kurudu bağlar, yarpağı düştü. Küstü leglekler, karan kuş uçtu. Dostlar ihanı, garip kalamız.

Allah sebepten hakkımız alsın. Sıratı geçende gözü kör olsun. Cehenneme düşsün, gölünde kalsın eğer var ise ahi kalamız.

öz kendiye yar var ya da yar varma. Kendiye yar var ya da yar varma, her neler olursa milleti kırma. İnanma kimseye, sırrı bildirme, rakıptan sayak ol aziz kalamı.

Yakışmaz bizlere mühennet yolu. Çık ağalık etsin yabancı oğlu. Görmeyin bir gözde tikeni gülü, kahraman meskeni bizim kalamız. Büyütme herkesi, kıymeti bilmez. Dili lal olur, hak diyebilmez. İgitlik odu haktan çekilmez, öğretmek istemez seni kalamız. El buhar olurdu, seyran ederdik. Kaladan saraya, köye bakardık. Kerpici düzene dua ederdik. Gevlimin buharı, yazı kalamız. Su başına kızlar suya giderdi. Parça bağda kuşlar bilbil öterdi. Dört köşe üstünde çırak yanardı. Gülürdü iseylerdi aziz kalamız. Halayı korurdu kaplan tepesi. Hel hele verirdi aşak kalası. Çepiki çalırdı köyler balası. Harda o günler kaldı kalamız. Haralarda kaldı burgul kazanı. Mensefler üstüne o ev düzeni. Yarınki okunur bayram ezanı. Topla milleti kibar kalamız. Gelin uçur dağın gügerçilleri. Gelin uçur dağın gügerçilleri, kanatına takak bayaz dolları. Onu dağın geçen kara günleri, koy sevinsin gülsün dertli kalamız. Dolanağın yetim gevlin yapağın, şehit mezarına güller sepağın. Kalanın içinde bayram edağın, iki bayram etsin bugün kalamız. Muşo oğlu sana yazdı bu sözü. Eşiden dinleyen ağladı gözü. Akbat ben ölürem kalır bu yazı. Peşkeş olsun sana sözüm kalamız. Peşkeş olsun sana sözüm kalamız.

FM. Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Suudi Arabistan'ın yanında. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile telefonda görüştü. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede bölgedeki son gelişmeler ve Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar ele alındı. Erdoğan, Suudi Arabistan topraklarını hedef alan Husi saldırılarını en güçlü şekilde kınadıklarını belirterek hayatını kaybedenler için başsağlığı dileklerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin önümüzdeki süreçte de Suudi Arabistan'ın yanında olacağını ifade etti.

Bakan Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçı ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile telefonda görüştü. Görüşmede bölgedeki son gelişmeler ve devam eden çatışmalara çözüm bulmaya yönelik çabalar ele alındı.

Resulayn'da bulunan bazı köy sakinlerinin evlerine dönüşünün engellendiği iddialarına yalanlama. Türkiye Cumhuriyeti Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Resulayn bölgesindeki bazı köy sakinlerinin evlerine dönmesini engellediği yönündeki iddiaları yalanladı. Açıklamada dönüş yapmak isteyen ailelerin durumunun Suriye'deki ilgili kurumlarla koordinasyon içinde takip edildiği ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin dönüşleri engelleyecek herhangi bir uygulamasının bulunmadığı belirtildi.

Suriye'den Esed rejiminin kimyasal silah programının tüm boyutlarıyla ortaya çıkarma vaadi. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Devrik Esed rejiminin kimyasal silah programının tüm boyutlarıyla ortaya çıkarılması için çalıştıklarını açıkladı. Şeybani, Ağustos ayında kimyasal silahların yasaklanması örgütü gözetiminde 42 kimyasal hava bombasının imha edildiğini bildirdi. Şeybani, kimyasal silah dosyasının kapatılması için örgütle bir yol haritası üzerinde çalıştıklarını ve kimyasal silah suçlarına karıştığından şüphelenilen 18 kişinin tutuklu bulunduğunu belirtti. Ayrıca İsrail'i Suriye'deki silahlı grup

Suriye ile Şam'da bir araya geldi. Görüşmede Suriye'nin kimyasal silah programının kalıntılarından arındırılması için yürütülen çalışmalar ve alınan tedbirler ele alındı. Ayrıca kimyasal silah dosyasının kapatılması ve bu silahların kullanımından sorumlu olanların hesap vermesi konuları değerlendirildi.

Suriye-Somali ile ikili ilişkilerin güçlendirilmesi görüşüldü. Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab, Somali'nin Şam Büyükelçisi Habib Musa Farah ve beraberindeki heyetle görüştü. Suriye İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve ortak ilgi alanlarındaki konular ele alındı.

Kore ile Almanya arasında eğitim, bilim ve kültür işbirliği konferansı başladı. Suriye ile Almanya arasında eğitim, bilim ve kültür alanlarındaki işbirliğini geliştirmeyi amaçlayan konferans Şam'da başladı. İki gün sürecek konferansta eğitim sistemleri, bilimsel araştırmalar, hayat boyu öğrenme ve kültürel mirasın korunması konuları ele alınıyor. Suriye Eğitim Bakanı Muhammed Abdurrahman Turko, konferansın ortak projelere ve işbirliği anlaşmalarına zemin hazırlamasını beklediklerini belirtti. Almanya UNESCO Ulusal Komitesi Genel Sekreteri Roman Lukşaytır da sürdürülebilir ortak projeleri geliştirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Suriye'nin Hama şehrinde silahlı saldırı, 4 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti. Suriye'nin Hama ilinde güvenlik güçlerine düzenlenen silahlı saldırıda 4 görevli hayatını kaybetti. Suriye resmi haber ajansı Sana'nın aktardığına göre kimliği henüz belirlenemeyen saldırganların yakalanması için bölgede geniş arama tarama operasyonu başlatıldı.

İran, Umman ile Hürmüz Boğazı için gerekli mutabakata vardık. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Hürmüz Boğazı'ndaki geçiş düzenlemeleri konusunda Umman ile gerekli mutabakata vardıklarını açıkladı. Garibabadi, Uluslararası Denizcilik Örgütü'ne kayıt sürecinin boğazın açılması anlamına gelmediğini belirterek, Hürmüz Boğazı'nın Amerika Birleşik Devletleri'nin yükümlülüklerini yerine getirmesi halinde açılacağını ifade etti.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimiz, Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımıza hoş geldiniz. Keyifli dinlemeler. Bizleri info@yurtfm.org internet sitemizden de takip edebilirsiniz. Dilek ve önerileriniz için 0348 813 5872 telefon numaramızdan ulaşabilirsiniz.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Ayten Altman'ın seslendirdiği Son Bir Depo.

yalnız kaldıkça dertleşsek seninle. En sonunda nasılsa mühtacız, ikimiz de bir dost.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Neşe Karaböcek'in seslendirdiği Kulakların Çınlasın şarkısı.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Ajda Pekkan'ın seslendirdiği Yere Bakan Yürek Yakan şarkısı.

Kıymetli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimiz, Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımızın sonuna geldik. Bir sonraki Nostaljik Şarkılar Kuşağı programı

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Suudi Arabistan'ın yanında. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile telefonda görüştü. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede bölgedeki son gelişmeler ve Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar ele alındı. Erdoğan, Suudi Arabistan topraklarını hedef alan Husi saldırılarını en güçlü şekilde kınadıklarını belirterek hayatını kaybedenler için başsağlığı dileklerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin önümüzdeki süreçte de Suudi Arabistan'ın yanında olacağını ifade etti.

Erdoğan Fidan İranlı mevkidaşı Arakçı ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile telefonda görüştü. Görüşmede bölgedeki son gelişmeler ve devam eden çatışmalara çözüm bulmaya yönelik çabalar ele alındı.

Resulayn'da bulunan bazı köy sakinlerinin evlerine dönüşünün engellendiği iddialarına yalanlama. Türkiye Cumhuriyeti Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Resulayn bölgesindeki bazı köy sakinlerinin evlerine dönmesini engellediği yönündeki iddialarına

İddiaları yalanladı. Açıklamada dönüş yapmak isteyen ailelerin durumunun Suriye'deki ilgili kurumlarla koordinasyon içinde takip edildiği ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin dönüşleri engelleyecek herhangi bir uygulamasının bulunmadığı belirtildi.

Suriye'den Esed rejiminin kimyasal silah programının tüm boyutlarıyla ortaya çıkarma vaadi. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, devrik Esed rejiminin kimyasal silah programının tüm boyutlarıyla ortaya çıkarılması için çalıştıklarını açıkladı. Şeybani, Ağustos ayında kimyasal silahların yasaklanması örgütü gözetiminde 42 kimyasal hava bombasının imha edildiğini bildirdi. Şeybani, kimyasal silah dosyasının kapatılması için örgütle bir yol haritası üzerinde çalıştıklarını ve kimyasal silah suçlarına karıştığından şüphelenilen 18 kişinin tutuklu bulunduğunu belirtti. Ayrıca İsrail'i Suriye

Fiori ile görüştü. Suriye Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra, kimyasal silahların yasaklanması örgütü genel direktörü Sabrina Gallafiori ile Şam'da bir araya geldi. Görüşmede Suriye'nin kimyasal silah programının kalıntılarından arındırılması için yürütülen çalışmalar ve alınan tedbirler ele alındı. Ayrıca kimyasal silah dosyasının kapatılması ve bu silahların kullanımından sorumlu olanların hesap vermesi konuları değerlendirildi.

Suriye-Somali ile ikili ilişkilerin güçlendirilmesi görüşüldü. Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab, Somali'nin Şam Büyükelçisi Habib Musa Farah ve beraberindeki heyetle görüştü. Suriye İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve ortak ilgi alanlarındaki konular ele alındı.

Suriye ile Almanya arasında eğitim, bilim ve kültür işbirliği konferansı başladı. Suriye ile Almanya arasında eğitim, bilim ve kültür alanlarındaki işbirliğini geliştirmeyi amaçlayan konferans Şam'da başladı. İki gün sürecek konferansta eğitim sistemleri, bilimsel araştırmalar, hayat boyu öğrenme ve kültürel mirasın korunması konuları ele alınıyor. Suriye Eğitim Bakanı Muhammed Abdurrahman Turko, konferansın ortak projelere ve işbirliği anlaşmalarına zemin hazırlamasını beklediklerini belirtti. Almanya UNESCO Ulusal Komitesi Genel Sekreteri Roman Yukşaytır da sürdürülebilir ortak projeleri geliştirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Suriye'nin Hama şehrinde silahlı saldırı, 4 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti. Suriye'nin Hama ilinde güvenlik güçlerine düzenlenen silahlı saldırıda 4

doktor evli hayatını kaybetti. Suriye resmi haber ajansı Sana'nın aktardığına göre kimliği henüz belirlenemeyen saldırganların yakalanması için bölgede geniş arama tarama operasyonu başlatıldı.

yaptıklarını açıkladı. Garibabadi, Uluslararası Denizcilik Örgütü'ne kayıt sürecinin boğazın açılması anlamına gelmediğini belirterek, Hürmüz Boğazı'nın Amerika Birleşik Devletleri'nin yükümlülüklerini yerine getirmesi halinde açılacağını ifade etti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Suudi Arabistan'ın yanında. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile telefonda görüştü. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede bölgedeki son gelişmeler ve Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar ele alındı. Erdoğan, Suudi Arabistan topraklarını hedef alan Husi saldırılarını en güçlü şekilde kınadıklarını belirterek hayatını kaybedenler için başsağlığı dileklerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin önümüzdeki süreçte de Suudi Arabistan'ın yanında olacağını ifade etti.

Bakan Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçı ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile telefonda görüştü. Görüşmede bölgedeki son gelişmeler ve devam eden çatışmalara çözüm bulmaya yönelik çabalar ele alındı.

Resulayn'da bulunan bazı köy sakinlerinin evlerine dönüşünün engellendiği iddialarına yalanlama. Türkiye Cumhuriyeti Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Resulayn bölgesindeki bazı köy sakinlerinin evlerine dönmesini engellediği yönündeki iddiaları yalanladı. Açıklamada dönüş yapmak isteyen ailelerin durumunun Suriye'deki ilgili kurumlarla koordinasyon içinde takip edildiği ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin dönüşleri engelleyecek herhangi bir uygulamasının bulunmadığı belirtildi.

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Devrik Esed rejiminin kimyasal silah programının tüm boyutlarıyla ortaya çıkarılması için çalıştıklarını açıkladı. Şeybani, Ağustos ayında kimyasal silahların yasaklanması örgütü gözetiminde 42 kimyasal hava bombasının imha edildiğini bildirdi. Şeybani, kimyasal silah dosyasının kapatılması için örgütle bir yol haritası üzerinde çalıştıklarını ve kimyasal silah suçlarına karıştığından şüphelenilen 18 kişinin tutuklu bulunduğunu belirtti. Ayrıca İsrail'i Suriye'deki silahlı grupları desteklemekle suçladı.

Suriye Savunma Bakanı Ebu Kasra, kimyasal silahların yasaklanması örgütü genel direktörü Gallafiori ile görüştü. Suriye Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra, kimyasal silahların yasaklanması örgütü genel direktörü Sabrina Gallafiori ile Şam'da bir araya geldi. Görüşmede Suriye'nin kimyasal silah programının kalıntılarından arındırılması için yürütülen çalışmalar ve alınan tedbirler ele alındı. Ayrıca kimyasal silah dosyasının kapatılması ve bu silahların kullanımından sorumlu olanların hesap vermesi konuları değerlendirildi.

Suriye, Somali ile ikili ilişkilerin güçlendirilmesi görüşüldü. Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab, Somali'nin Şam Büyükelçisi Habib Musa Farah ve beraberindeki heyetle görüştü. Suriye İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve ortak ilgi alanlarındaki konular ele alındı.

Suriye ile Almanya arasında eğitim, bilim ve kültür işbirliği konferansı başladı. Suriye ile Almanya arasında eğitim, bilim ve kültür alanlarındaki işbirliğini geliştirmeyi amaçlayan konferans Şam'da başladı. İki gün sürecek konferansta eğitim sistemleri, bilimsel araştırmalar, hayat boyu öğrenme ve kültürel mirasın korunması konuları ele alınıyor. Suriye Eğitim Bakanı Muhammed Abdurrahman Turko, konferansın ortak projelere ve işbirliği anlaşmalarına zemin hazırlamasını beklediklerini belirtti. Almanya UNESCO Ulusal Komitesi Genel Sekreteri Roman Lukşaytır da sürdürülebilir ortak projeleri geliştirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Suriye'nin Hama şehrinde silahlı saldırı, 4 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti. Suriye'nin Hama ilinde güvenlik güçlerine düzenlenen silahlı saldırıda 4 görevli hayatını kaybetti. Suriye resmi haber ajansı Sana'nın aktardığına göre kimliği henüz belirlenemeyen saldırganların yakalanması için bölgede geniş arama tarama operasyonu başlatıldı.

çıkardıklarını açıkladı. Gari Babadi, Uluslararası Denizcilik Örgütü'ne kayıt sürecinin boğazın açılması anlamına gelmediğini belirterek, Hürmüz Boğazı'nın Amerika Birleşik Devletleri'nin yükümlülüklerini yerine getirmesi halinde açılacağını ifade etti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Yeşil Dünyamız.
2: Merhaba sevgili dinleyiciler. Yeşil Dünyamızda bu hafta enerji tasarrufunu konuşacağız. Enerji hayatımızın en önemli unsurlarından biridir. Günlük yaşantımızın vazgeçilmez bir parçasıdır. Fakat enerji de bir kaynağa bağlıdır. Yani üretmek için kaynaklarımızı tüketiyoruz. Dolayısıyla yaşamımızı sürdürmek için harcadığımız her şey kaynaklarımızı da tüketiyor. Bu kaynakların en önemlileri ise elektrik, su, doğalgaz, petrol, kömür ve güneştir. Dünyamız ve geleceğimiz söz konusu olduğunda bu kaynakların verimli ve akılcı kullanımı kaçınılmazdır. Bu kaynakların israf edilmeden verimli kullanılması ve bu bilincin yaygınlaşması adına her yıl Ocak ayının ikinci haftası Enerji Tasarrufu Haftası olarak kutlanır. Biz de bu bilincin daha geniş kitlelere ulaşması amacıyla bu haftaki konumuzu enerji tasarrufu olarak seçtik. Tükettiğimiz her şey için bir bedel ödediğimizi biliyoruz. Bir de buna tüketim çılgınlığı eklendiğinde daha ağır bedeller ödememiz de söz konusu. Dolayısıyla tasarruf kavramını günlük yaşantımızda ihmal etmemiz mümkün değil. Sadece kendimiz için değil, kaynak planlaması için de böyle olmalıdır. Dünyamızın doğal kaynakları hızla tükenirken buna kayıtsız kalmak pek mümkün görünmüyor. Yani tasarruf planlaması bir zorunluluk olarak karşımıza çıkıyor. Peki tüketirken nasıl ve ne şekilde tasarruf yapabiliriz? Hep birlikte bakalım. Aydınlatmayla başlayalım. Aydınlatmanın verimini arttırarak elektrik harcamamızı azaltabiliriz. Enerji koruyucu lambalar aydınlatma maliyetini %75 düşürür. Kirli ve tozlu lambalarla aydınlatma daha az olacağından devamlı enerji tüketilir. Bunu önlemek için lambaları sık sık temizlemeliyiz. Kullanılmayan ve gereksiz ampulleri kapatabilir, daha fazla aydınlık için duvar boyalarımızı açık renk tercih edebiliriz. Elektrik kullanırken alabileceğimiz tedbirlerden birkaçına göz atarsak, yemek pişirirken fırın veya tencerenin kapağının kapalı olmasına dikkat edebiliriz. Ev aleti alırken aygıtın enerji tüketimine göre seçim yapabiliriz. Bu aletleri kullanmadığımız zamanlarda fişte takılı olmamasına özen gösterebiliriz. Ütüleme işini bitirmeden 5 dakika önce ütüyü prizden çekebilir, daha kolay ve hızlı ütü için çamaşırları hafif nemliyken toplayabiliriz. Ayrıca ütü istemeyen kumaşları tercih etmek de elektrik kullanımında tasarruf sağlayacaktır. Alışveriş yaparken de dikkat edebileceğimiz noktalar var. Alışverişe çıkmadan önce ne alacağımıza karar vererek liste yapmak bizi gereksiz tüketimden korur. Yüksek bedelli bir ürün almadan önce fiyat araştırması yapmak, aç karnına yiyecek alışverişine çıkmamak, marketlerin indirim günlerinden ve indirim kartlarından yararlanmak, sezon sonu indirimleri değerlendirmek bunlardan sadece birkaçı. Bunlardan başka bulaşık yıkarken, buzdolaplarımızı ve çamaşır makinelerimizi kullanırken tasarruf edebiliriz. Uzmanların bu konudaki tavsiyeleri şöyle. Bulaşık yıkarken 60 derecelik su sıcaklığı yeterli olacaktır. Daha yüksek sıcaklık boşuna enerji kaybıdır. Çünkü makinede harcanan elektriğin %90'ı suyu ısıtmak için harcanır. Yaz aylarında ısı ve nemi azaltmak için bulaşık makinesinde sabah ve akşam saatlerinde yıkama yapılmalıdır. Makinemizi tam kapasitede çalıştırmamız ve bulaşıkları makineye koymadan önce süngerle üzerlerindeki yemek artıklarını temizlememiz gerekiyor. Buzdolaplarını gereğinden fazla soğuğa ayarlamamalıyız. Aksi halde %25 daha fazla enerji kaybı gerçekleşiyor. Buzdolabını mutfağın en soğuk yerine yerleştirerek %15 enerji tasarrufu sağlayabiliriz. Bir kase buz parçasını buzdolabının orta yerine koyarak 3-4 gün süreyle %5 daha az enerji harcayacağımızı da belirtmek isteriz. Çamaşır makinesinde ise dikkat etmemiz gereken en önemli başlık deterjan kullanımı. Tavsiye edilenden fazla miktarda deterjan kullanmak, gereğinden fazla köpük yaparak yıkamayı güçleştirir ve verimsiz yıkamaya neden olur. Ayrıca durulama sayısını da artırır. Ilık suda daha aktif olan deterjanları kullanmak ve bunu yaparken belirtilenden yüksek sıcaklıklarda makinemizi çalıştırmamak enerjimizi koruyacaktır. Kış aylarında bütçemizin oldukça önemli bir kısmını ısınma için harcıyoruz. Dolayısıyla bu konuyla ilgili tasarruf önlemleri de rahat bir nefes almamızı sağlayacaktır. Şöyle ki, pencereler ısınma masraflarınızın %10 ila 15'inden sorumludur. Bunun için pencereler ve camların ısı yalıtımını arttırmak gerekir. Çatı, duvar, pencere ve kapıların yalıtımını sağlamak ve mümkünse binaların girişinde çift kapı kullanmak önemlidir. Radyatörlerin arkasına, duvarla radyatör arasına ısıyı yansıtan levhalar konulabilir. Oda sıcaklığının 23-24 derece civarında olması yeterlidir. 1 derecelik fark %5 ila 7'lik enerji tasarrufu sağlar. Öte yandan camları temiz tutmak, güneş ısısından mümkün olduğu kadar fazla yararlanmak anlamına gelir. Güneş pencereden çekildiğinde ısı kaybını önlemek için perdeler kapatılmalıdır. Pencere ve kapı kenarlarından soğuk hava gelmemesine özen göstermek gerekir. Bir de klimalı yerlerde kapı ve camların kapalı olması enerji tasarrufuna önemli katkılarda bulunacaktır. Dünyamızın geleceğini garanti altına almamıza yardım edecek bazı önlemleri aktardık. Şimdilik Yeşil Dünyamızdan bu kadar. Bir sonraki buluşmamıza dek sevgiyle kalın.
1: Yeşil Dünyamız.
0: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talebileriniz için bize aşağıdaki WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 4031. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çobanbey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dünyaya duyaralım. Yurt FM, sizin

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Suudi Arabistan'ın yanında. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile telefonda görüştü. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede bölgedeki son gelişmeler ve Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar ele alındı. Erdoğan, Suudi Arabistan topraklarını hedef alan Husi saldırılarını en güçlü şekilde kınadıklarını belirterek hayatını kaybedenler için başsağlığı dileklerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin önümüzdeki süreçte de Suudi Arabistan'ın yanında olacağını ifade etti.

Can Fidan İranlı mevkidaşı Arakçı ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile telefonda görüştü. Görüşmede bölgedeki son gelişmeler ve devam eden çatışmalara çözüm bulmaya yönelik çabalar ele alındı.

Resulayn'da bulunan bazı köy sakinlerinin evlerine dönüşünün engellendiği iddialarına yalanlama. Türkiye Cumhuriyeti Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Resulayn bölgesindeki bazı köy sakinlerinin evlerine dönmesini engellediği yönündeki iddiaları yalanladı. Açıklamada dönüş yapmak isteyen ailelerin durumunun Suriye'deki ilgili kurumlarla koordinasyon içinde takip edildiği ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin dönüşleri engelleyecek herhangi bir uygulamasının bulunmadığı belirtildi.

Suriye'den Esed rejiminin kimyasal silah programının tüm boyutlarıyla ortaya çıkarma vaadi. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Devrik Esed rejiminin kimyasal silah programının tüm boyutlarıyla ortaya çıkarılması için çalıştıklarını açıkladı. Şeybani, Ağustos ayında kimyasal silahların yasaklanması örgütü gözetiminde 42 kimyasal hava bombasının imha edildiğini bildirdi. Şeybani, kimyasal silah dosyasının kapatılması için örgütle bir yol haritası üzerinde çalıştıklarını ve kimyasal silah suçlarına karıştığından şüphelendiğini

Potsdam'da bir araya geldi. Görüşmede Suriye'nin kimyasal silah programının kalıntılarından arındırılması için yürütülen çalışmalar ve alınan tedbirler ele alındı. Ayrıca kimyasal silah dosyasının kapatılması ve bu silahların kullanımından sorumlu olanların hesap vermesi konuları değerlendirildi.

Suriye-Somali ile ikili ilişkilerin güçlendirilmesi görüşüldü. Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab, Somali'nin Şam Büyükelçisi Habib Musa Farah ve beraberindeki heyetle görüştü. Suriye İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve ortak ilgi alanlarındaki konular ele alındı.

Suriye ile Almanya arasında eğitim, bilim ve kültür işbirliği konferansı başladı. Suriye ile Almanya arasında eğitim, bilim ve kültür alanlarındaki işbirliğini geliştirmeyi amaçlayan konferans Şam'da başladı. 2 gün sürecek konferansta eğitim sistemleri, bilimsel araştırmalar, hayat boyu öğrenme ve kültürel mirasın korunması konuları ele alınıyor. Suriye Eğitim Bakanı Muhammed Abdurrahman Turko, konferansın ortak projelere ve işbirliği anlaşmalarına zemin hazırlamasını beklediklerini belirtti. Almanya UNESCO Ulusal Komitesi Genel Sekreteri Roman Lukşaytır da sürdürülebilir ortak projeleri geliştirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Suriye'nin Hama şehrinde silahlı saldırı, 4 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti. Suriye'nin Hama ilinde güvenlik güçlerine düzenlenen silahlı saldırıda 4 görevli hayatını kaybetti. Suriye resmi haber ajansı Sana'nın aktardığına göre kimliği henüz belirlenemeyen saldırganların yakalanması için bölgede geniş arama tarama operasyonu başlatıldı.

yaptıklarını açıkladı. Gari Babadi, Uluslararası Denizcilik Örgütü'ne kayıt sürecinin boğazın açılması anlamına gelmediğini belirterek, Hürmüz Boğazı'nın Amerika Birleşik Devletleri'nin yükümlülüklerini yerine getirmesi halinde açılacağını ifade etti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Kitap Ayracı.

0: Yine güzel bir müzik bulmuşsunuz kendinize.
1: Hay Allah. Dalmışım yine. Hoş geldin Yusuf.
0: Hoş bulduk.
1: Geç bakalım, geç. Ne var ne yok?
0: İyilik, bir yaramazlık yok. Siz nasılsınız?
1: Çok şükür. Bende de bir yaramazlık yok. Her zamanki gibi müzik, kitaplar işte.
0: Şarkıyı çok beğendim.
1: Santur ve mızıkayı birlikte dinlemiş miydin daha önce?
0: Hayır, dinlememiştim ama bayıldım. Çok çok güzel.
1: Tınıları birbirini nasıl da bütünlemiş değil mi?
0: Evet, bu şarkı hem çok tanıdık gibi hem de çok farklı. Güzel hissettiren bir farklılık ama bu. Hani biriyle ilk defa görüşür de insan daha tanışır tanışmaz dost olur ya, hah, onun gibi işte.
1: Tanıyormuşsun gibi ama tanıdığın kimse değil, farklı, çok farklı. Ama hani iyi hissettiriyor sana kendini. Sanki yıllardır dostmuşsunuz gibi. Sonra bir de bakıyorsun, farkında bile olmadan paylaşmaya başlamışsın bile.
0: Hem çok eski gibi hem de çok yeni. Kimler çalıyor?
1: İki güzel müzisyen. Sedat Anar, Tuncay Korkmaz. Çok iyi çalıyorlar gerçekten. Daha önce bir konserlerine gitmiştim. Selahattin Anar da vardı konserde bendiriyle. Bayılmıştım. Kompozisyona bakar mısın? Santur, mızıka, bağlama, gitar ve bendirin müthiş uyumuna, müziğin, insanları her şeyin özündeki birliğe çağrısına şahit olmuştum. Yunus'un, Niyazi Mısri'nin, Hacı Bektaş Veli'nin deyişlerini santurla, bağlamayla, mızıka, gitar ve bendirin oluşturduğu o havada ve kompozisyonda dinlemek herkes için güzel bir tecrübeydi. Herkes şaşırmıştı. O müzik geçmişin ruhunu canlı tutan bu toprakların, toplayıcı ve örücü Anadolu'nun duymayı bilen herkese içten bir çağrısıydı. Yunusça bir çağrıydı.
0: Duymuş mudur insanlar?
1: Duyanlar duymuştur Yusuf.

0: Herkes nasibini alır. Ne bir eksik ne bir fazla. Söyle bakalım. Sen nasibini aldın mı bizim garip çelebimiz Asaf Halet'ten? Nasıl buldun şiirlerini?
1: Okudum hepsini. İlk önce anlamaya çalışıyordum. Bu yüzden zorlandığım yerler oldu ama sonra bunun yapay olduğunu düşündüm. Anlamaya çalışmadan sadece hissederek, müziğini bularak, birer tekerleme gibi masal anlatıyor gibi okuduğum şiirleri. Böyle yapınca her şey değişti.
0: Müziğiyle, ruhuyla, yüzündeki o tebessümüyle geçmiş zamanlardan alıp getirdiği masalların tekerlemelerin çocuksuluğuyla, saflığıyla, tüm kederi ve naifliğiyle Asaf Halet karşında duruyordu, değil mi?
1: Evet, içime okudunuz.
0: Şaşırma Yusuf. Asaf Halet bu. Sen şiirlerini okurken o karşında beliriverir birden ve sana masallar anlatmaya başlar. Tebessüm ederek bakar sana. Beyaz bir takım elbisesi vardır. Ceketinin mendil cebinde kalbinin üzerinde bir çiçek durur. Tüm canlılığıyla. Kimseler bilmez. O çiçek can suyunun içinde durur. Çelebi ceketinin içinden bir cep daha diktirmiştir. Çiçeği can suyundan ayırmaz. Baksana ne dinleteceğim şimdi. Asaf Halet'ten bizlere kalan bir ses kaydı var bugün. Geçen bir radyoda yayınlanmıştı. Ben de kaydettim. Muhtemelen bir şiir matinesinde kaydedilmiş.
1: Hangi şiiri okuyor?
0: Kitapta okumuşsundur. Kunala.
2: Kunala. Vakit geldi Kunala. Dünyayı göreli çok oldu. Tam 40 yılda seni buldum Kunala. Bu can tenden geçmeden, bu dünyadan göçmeden, bir kerecik sevmek çok değil. Simsiyah saçlarım var Kunala. Kemiklerine yapışık etlerim var. Bir gün dökülecek. Kunala kuşu gibi gözlerim var. Bir gün sönecek. Kunala. Bu etlerin arkasında güzelliklerin var. Benden başka kimse bilmeyecek. Bu can içimde kuştur Kunala. Seni görünce titrer. Bu can gözümde muhabbettir Kunala. Seni görünce yanar. Bu can burnumda soluk olur Kunala. Uçar gider. Bu can benden geçmeden, bu dünyadan göçmeden, bir tek seni sevmek çok değil.
0: Nasıl buldun? Harika değil mi?
1: Evet, gerçekten çok güzel okuyor.
0: Onu farklı kılan ne biliyor musun Yusuf? Eskimiyor, aramızda yaşıyor ve hala üretiyor sanki. Asaf Halet Çelebi hala özgün, hala yeni ve hala şiiri keşfe açık bir şair. Bütün şiirleri işte bu kitapta. Neredeyse 60 yıl olmuş bu dünyadan göçeli. Hala şiirine, dünyasına davet ediyor bizi. Nefes alıyor ama hiç eskimiyor. Çünkü o bugünün insanının yaptığını, o garip sınıflandırmaları yapmıyor. Bu dünyadaki tüm geleneklerin özünü, yani insanı anlatıyor. Bu yüzden Asaf Halet Çelebi'nin şiiri hiçbir zaman tıkanmadı ve geleceğe akmaya devam edecek. Bugün biz onun şiirlerini ve yazılarını okudukça kaynaklarının ne denli kadim ve canlı olduğunu, ne denli insandan yola çıktığını görüp duyuyor ve hissediyoruz. İşte böyle Yusuf. Şimdi sana Asaf Halet'ten bir şiir okuyayım da bir sonraki gelişinde devam ederiz sohbetimize kaldığımız yerden. Olur mu? Bugün biraz sahaflara bakacağım. Bir kitap arıyorum da.
1: Tabii ne demek? Aslında ben de çıkacaktım ama çok güzel anlatıyordunuz. Kesmek istemedim sözünüzü.
0: Çok incesin Yusuf. Sana hangi şiir okuyacağım biliyor musun?
1: Yoksa İbrahim mi?
0: Nereden bildin?
1: Hazreti İbrahim'in put kırma hadisesini okumuştum. Bu şiir de oradan başlıyor ve bambaşka bir yolla gönlümüze uzanıyor sanki. Çok sevdim bu şiiri. Sizin de sevdiğinizi tahmin ettim sadece.
0: Doğru bilmişsin Yusuf. Şiir okuyayım o zaman.

0: İbrahim, içimdeki putları devir elindeki baltayla. Kırılan putların yerine yenilerini koyan kim? Güneş buzdan evimi yıktı. Koca buzlar düştü. Putların boyunları kırıldı. İbrahim, güneşi evime sokan kim? Asma bahçelerinde dolaşan güzelleri Buhtun Nasır put yaptı. Ben ki zamansız bahçeleri kucakladım. Güzeller bende kaldı. İbrahim, gönlümü put sanıp da kıran kim?
1: Yine çok güzel okudunuz. Peki siz işinize geç kalmayın. Çıkayım ben izninizle.
0: Olur Yusuf, tabii. Unutmadan. Bu kitabı da oku. Geldiğinde konuşuruz. Hem bütünleşmiş olur kafanda Asaf Halet. Bu kitap Asaf Halet'in gazete ve dergi yazılarından oluşuyor. İçinde çok güzel, ilginç, insanın ufkunu açan yazılar var.
1: Çok teşekkür ederim. Sayenizde çok şey öğreniyorum.
0: Ne demek Yusuf? Okumaya devam etsen. O bana yeter.
1: Peki, inşallah. Görüşürüz o zaman.
0: İnşallah Yusuf. Görüşmek üzere. Ben de montumu alıp çıkıyorum. Hadi, hadi güle güle.
2: Kitap Ayracı.
3: Yunus Emre Enstitüsü sundu.
4: Radyo Yurt FM.

Şirketinizi tanımayan kalmasın. Reklamlarınız için 0552 789 4031 no'lu telefonumuzu arayabilir. yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

çaya karanfil katardın, kattın. Zarif gülüşünü, inceden telaşını, çaktırmadan gözyaşını katardın, kattın. Sen benim o canımsın, bu gidiş hangi gidiş?

Hayatın tuzağına düştük, sevginin uzağına. Al ger beni bin yıllık çarmıhına. Yorgun bedenimi taşla, toprağına götür beni. Hüznünle birlikte göm beni, bağışla. Şimdi bir aşka ağlıyorum. Azrail'den koparıp getirdiğim acılı bir aşka. Gideli ilk defa çay demliyorum. İçine karanfil katıyorum. İçemiyorum. Usulca ağlıyorum. Al götür beni. Gittin ya, gittin işte. Hiç aklımdan geçmeyen şeyler geliyor aklıma. Çalı çırpı kurduğumuz sırça saray yıkıldı işte. Gittin ya, gittin işte. Bir ormancı türküsü kaldı belleğimde. Bir de acıyı.

denizine küsmüş bir martı gibiyim. Dalgalar üstüme üstüme geliyor. Ah pınar gözlüm, suç ortağım, bu yarayı taşıyamam. Sen gidersen yaşayamam. Bu senin yaptığın korsan bir eylem. Her şeyi dağınık bırakıp aniden çekip gitmek. Bu sabah cebimdeki bütün paraları mendil satan çocuklara dağıttım. Ah pınar gözlüm, her şey ters duruyor bu evde. Yerdeki kilim, odadaki halı, pencereler kapalı, hiçbir şeye dokunamıyorum.

Dünya derdi az bana, kulum diye kız bana. Sevdim işte Allah'ım, ne olursun yaz bana. Alamadım koynuma, yaktım yatak yorganı. Sevmek suçsa boynuma,

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Suudi Arabistan'ın yanında. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile telefonda görüştü. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede bölgedeki son gelişmeler ve Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar ele alındı. Erdoğan, Suudi Arabistan topraklarını hedef alan Husi saldırılarını en güçlü şekilde kınadıklarını belirterek hayatını kaybedenler için başsağlığı dileklerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin önümüzdeki süreçte de Suudi Arabistan'ın yanında olacağını ifade etti.

Erdoğan Fidan İranlı mevkidaşı Arakçı ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile telefonda görüştü. Görüşmede bölgedeki son gelişmeler ve devam eden çatışmalara çözüm bulmaya yönelik çabalar ele alındı.

Resulines'a bulunan bazı köy sakinlerinin evlerine dönüşünün engellendiği iddialarına yalanlama. Türkiye Cumhuriyeti Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Resulayn bölgesindeki bazı köy sakinlerinin evlerine dönmesini engellediği yönündeki iddiaları yalanladı. Açıklamada dönüş yapmak isteyen ailelerin durumunun Suriye'deki ilgili kurumlarla koordinasyon içinde takip edildiği ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin dönüşleri engelleyecek herhangi bir uygulamasının bulunmadığı belirtildi.

Suriye'den Esed rejiminin kimyasal silah programının tüm boyutlarıyla ortaya çıkarma vaadi. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Devrik Esed rejiminin kimyasal silah programının tüm boyutlarıyla ortaya çıkarılması için çalıştıklarını açıkladı. Şeybani, Ağustos ayında kimyasal silahların yasaklanması örgütü gözetiminde 42 kimyasal hava bombasının imha edildiğini bildirdi. Şeybani, kimyasal silah dosyasının kapatılması için örgütle bir yol haritası üzerinde çalıştıklarını ve kimyasal silah suçlarına karıştığından şüphelenilen 18 kişinin tutuklu bulunduğunu belirtti. Ayrıca İsrail'i Suriye'deki silahlı grupları desteklemekle suçladı.

Suriye Savunma Bakanı Ebu Kasra, kimyasal silahların yasaklanması örgütü genel direktörü Gallafiori ile görüştü. Suriye Savunma Bakanı Murhaf

Şam'da bir araya geldi. Görüşmede Suriye'nin kimyasal silah programının kalıntılarından arındırılması için yürütülen çalışmalar ve alınan tedbirler ele alındı. Ayrıca kimyasal silah dosyasının kapatılması ve bu silahların kullanımından sorumlu olanların hesap vermesi konuları değerlendirildi.

Suriye-Somali ile ikili ilişkilerin güçlendirilmesi görüşüldü. Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab, Somali'nin Şam Büyükelçisi Habib Musa Farah ve beraberindeki heyetle görüştü. Suriye İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve ortak ilgi alanlarındaki konular ele alındı.

Suriye ile Almanya arasında eğitim, bilim ve kültür işbirliği konferansı başladı. Suriye ile Almanya arasında eğitim, bilim ve kültür alanlarındaki işbirliğini geliştirmeyi amaçlayan konferans Şam'da başladı. İki gün sürecek konferansta eğitim sistemleri, bilimsel araştırmalar, hayat boyu öğrenme ve kültürel mirasın korunması konuları ele alınıyor. Suriye Eğitim Bakanı Muhammed Abdurrahman Turko, konferansın ortak projelere ve işbirliği anlaşmalarına zemin hazırlamasını beklediklerini belirtti. Almanya UNESCO Ulusal Komitesi Genel Sekreteri Roman Yukşaytır da sürdürülebilir ortak projeleri geliştirmeyi hedefliyor.

Suriye'nin Hama şehrinde silahlı saldırı. 4 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti. Suriye'nin Hama ilinde güvenlik güçlerine düzenlenen silahlı saldırıda 4 görevli hayatını kaybetti. Suriye resmi haber ajansı Sana'nın aktardığına göre kimliği henüz belirlenemeyen saldırganların yakalanması için bölgede geniş arama tarama operasyonu başlatıldı.

İran, Umman ile Hürmüz Boğazı için gerekli mutabakata vardık. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Hürmüz Boğazı'ndaki geçiş düzenlemeleri konusunda Umman ile gerekli mutabakata vardıklarını açıkladı. Garibabadi, Uluslararası Denizcilik Örgütü'ne kayıt sürecinin boğazın açılması anlamına gelmediğini belirterek, Hürmüz Boğazı'nın Amerika Birleşik Devletleri'nin yükümlülüklerini yerine getirmesi halinde açılacağını ifade etti.

0: İlginç ağaçlarından biriyim. En fazla 10 metre uzuyorum. Yapraklarım hiç dökülmüyor. Meyvelerim önce beyaz bir çiçek gibi oluyor, sonra olgunlaşıyor ve mor bir renk alıyor. Meyvelerim gövdemde yetişiyor. Bu en ilginç özelliğim. İnsanlar yaz mevsiminde onları topluyor. Benim için festival de düzenliyorlar. Bilin bakalım, ben kimim?
1: Bu ağaç jabuticaba. Diğer adı Brezilya ağaç üzümü. Sadece Güney Amerika bölgesinde, Brezilya, Paraguay ve Arjantin'de yetişiyor. Bil bakalım. Bitkiler. Bil bakalım programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
2: Yunus Emre Enstitüsü sundu.
3: Türkmen yurdunun horsisinde kalanız 97.8 Yurt FM.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Bil bakalım. Hayvanlar.
2: Ben çok büyük bir hayvanım. Sadece balina benden daha büyük. Uzun bir burnum var. Buna hortum diyoruz. Hortumumun iki yanında uzun dişlerim var. Dünyanın en uzun dişleri benim. Boyum 5 metre, kilom 5 ton. Bil bakalım, ben kimim?
1: Bu canlıyı tanıdınız mı? Evet evet, doğru bildiniz. Bu hayvanın adı fil. Filler Sahra Altı Afrika ile Asya kıtasının bazı bölgelerinde yaşıyor. Filler uzun hortumlarını birçok iş için kullanıyor. Onunla nefes alıyor, kokluyor, dokunuyor, tutuyor ve ses çıkarıyorlar. En önemlisi de bu hortumla 350 kilo ağırlığı kaldırıyorlar. Bil bakalım, hayvanlar. Bil bakalım programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
0: Yunus Emre Enstitüsü sundu.
3: Yurt FM, Sebastian Fassettman, Soul to Rotten.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Suudi Arabistan'ın yanında. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile telefonda görüştü. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede bölgedeki son gelişmeler ve Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar ele alındı. Erdoğan, Suudi Arabistan topraklarını hedef alan Husi saldırılarını en güçlü şekilde kınadıklarını belirterek hayatını kaybedenler için başsağlığı dileklerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin önümüzdeki süreçte de Suudi Arabistan'ın yanında olacağını ifade etti.

Hakan Fidan İranlı mevkidaşı Arakçı ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile telefonda görüştü. Görüşmede bölgedeki son gelişmeler ve devam eden çatışmalara çözüm bulmaya yönelik çabalar ele alındı.

Resulayn'da bulunan bazı köy sakinlerinin evlerine dönüşünün engellendiği iddialarına yalanlama. Türkiye Cumhuriyeti Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Resulayn bölgesindeki bazı köy sakinlerinin evlerine dönmesini engellediği yönündeki iddiaları yalanladı. Açıklamada dönüş yapmak isteyen ailelerin durumunun Suriye'deki ilgili kurumlarla koordinasyon içinde takip edildiği ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin dönüşleri engelleyecek herhangi bir uygulamasının bulunmadığı belirtildi.

Suriye'den Esed rejiminin kimyasal silah programının tüm boyutlarıyla ortaya çıkarma vaadi. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Devrik Esed rejiminin kimyasal silah programının tüm boyutlarıyla ortaya çıkarılması için çalıştıklarını açıkladı. Şeybani, Ağustos ayında kimyasal silahların yasaklanması örgütü gözetiminde 42 kimyasal hava bombasının imha edildiğini bildirdi. Şeybani, kimyasal silah dosyasının kapatılması için örgütle bir yol haritası üzerinde çalıştıklarını ve kimyasal silah suçlarına karıştığından şüphelenilen 18 kişinin tutuklu bulunduğunu belirtti. Ayrıca İsrail'i Suriye'deki silahlı grup

Şam'da bir araya geldi. Görüşmede Suriye'nin kimyasal silah programının kalıntılarından arındırılması için yürütülen çalışmalar ve alınan tedbirler ele alındı. Ayrıca kimyasal silah dosyasının kapatılması ve bu silahların kullanımından sorumlu olanların hesap vermesi konuları değerlendirildi.

Suriye-Somali ile ikili ilişkilerin güçlendirilmesi görüşüldü. Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab, Somali'nin Şam Büyükelçisi Habib Musa Farah ve beraberindeki heyetle görüştü. Suriye İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve ortak ilgi alanlarındaki konular ele alındı.

Almanya arasında eğitim, bilim ve kültür işbirliği konferansı başladı. Suriye ile Almanya arasında eğitim, bilim ve kültür alanlarındaki işbirliğini geliştirmeyi amaçlayan konferans Şam'da başladı. İki gün sürecek konferansta eğitim sistemleri, bilimsel araştırmalar, hayat boyu öğrenme ve kültürel mirasın korunması konuları ele alınıyor. Suriye Eğitim Bakanı Muhammed Abdurrahman Turko, konferansın ortak projelere ve işbirliği anlaşmalarına zemin hazırlamasını beklediklerini belirtti. Almanya UNESCO Ulusal Komitesi Genel Sekreteri Roman Lukscheiter da sürdürülebilir ortak projeleri geliştirmeyi hedefliyor.

Suriye'nin Hama şehrinde silahlı saldırı. 4 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti. Suriye'nin Hama ilinde güvenlik güçlerine düzenlenen silahlı saldırıda 4 görevli hayatını kaybetti. Suriye resmi haber ajansı Sana'nın aktardığına göre kimliği henüz belirlenemeyen saldırganların yakalanması için bölgede geniş arama tarama operasyonu başlatıldı.

İran, Umman ile Hürmüz Boğazı için gerekli mutabakata vardık. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Hürmüz Boğazı'ndaki geçiş düzenlemeleri konusunda Umman ile gerekli mutabakata vardıklarını açıkladı. Garibabadi, Uluslararası Denizcilik Örgütü'ne kayıt sürecinin boğazın açılması anlamına gelmediğini belirterek, Hürmüz Boğazı'nın Amerika Birleşik Devletleri'nin yükümlülüklerini yerine getirmesi halinde açılacağını ifade etti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talepleriniz için bize aşağıdaki WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 4031. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çobanbey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dünyaya duyaralım. Yurt FM, sizin

0: Unutulmaz 10 Türk filminde bu hafta sizin için seçtiğimiz film Süt Kardeşler. Ertem İlmez'in yönettiği filmin müziği Kemani Sabıh Efendi'ye ait. Komedi türündeki filmin başrollerini Kemal Sunal, Şener Şen, Halit Akçatepe, Hale Soygazi ve Adile Naşit paylaşıyor. Senaryoyu Sadık Şendil, Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın Gulyabani adlı romanından uyarlamıştır.
1: Filmde Kemal Sunal, Şaban adında saf bir delikanlıdır. Halit Akçatepe, Şaban'ın arkadaşı Ramazan'ı canlandırır. Şener Şen ise Şaban ve Ramazan'ın kumandanı Hüsamettin Bey olarak karşımıza çıkar.
0: Gemide asker olan Şaban'a süt annesi Melek Hanım'dan bir mektup ve süt kardeşi Afife'nin bir fotoğrafı gelir. Şaban okuma yazma bilmediği için mektuplarını Ramazan'a okutur.

0: Hadi oku. Ramazan okusana ya. Ramazan. Ya okusana şunu. Kimden gelmiş, meraktan çatlayacağım. Hadi oku.
1: Peki peki. Okuyorum. Süt oğlum Şaban.
0: Aa, süt annemden gelmiş. Ah canım benim.
1: Nasılsın benim tosun oğlum?
0: Fena değil. Şu çavuş da olmasa daha iyi olacak ama. Evet.
1: Şaban'ım.
0: Efendim.
1: 20 yıldır gözümde tütüyorsun. Sokakta gördüğüm bütün bahriyelilere acaba benim süt oğlum bu mu diye bakıyorum.
0: Islak birini görürsen işte o benim.
1: Gemin İstanbul'a gelmiş. İzin alır almaz bekliyorum. Süt kardeşin de seni çok görmek istiyor. Bir de resmini yolladım sana.
2: Ramazan, Şaban'ın süt kardeşi Afife'nin fotoğrafını görünce ona aşık olur. Ve onun yerine süt oğlan olarak Melek Hanım'ın evine gitmek ister. Şaban'ı kandırır ve Melek Hanım'ın evine gider. Ramazan, Afife'yi görünce ona sarılır. Bu sırada eve Melek Hanım'ın ağabeyi, Ramazan ve Şaban'ın kumandanı Hüsamettin gelir. Hüsamettin Bey sinirli biridir. Melek Hanım, Hüsamettin Bey'in onları sarılırken gördüğü için çok kızacağını bilir. Bu yüzden Melek Hanım, Ramazan'ı Afife'nin kocası Bayram olarak tanıtır.
3: Şaban'ın ise dışarıda kafası çok karışmıştır. Kim olduğunu unuttuğu için çeşitli sıkıntılar yaşar. Sonunda dayanamaz ve süt annesi Melek Hanım'ın evine gelir. Ramazan, Şaban'ı Hüsamettin Bey'in emireri Ramazan olarak tanıtır.
2: Bu sırada Afife'nin gerçek kocası Bayram da eve gelir. Melek Hanım Bayram'ı Hüsamettin Bey'e süt oğlu Şaban olarak tanıtır. İşler iyice karışmaya başlar. Hiç kimse yeni ismine alışamamaktadır. Bayramsa karısını Ramazan'la görmekten çok rahatsızdır. Ancak Melek Hanım Hüsamettin Bey'in korkusundan gerçekleri söyleyemez.
3: Melek Hanım'ın başka bir problemi daha vardır. Onu her gece odasının penceresinden Gulyabani adlı bir canavar rahatsız etmektedir. Ev halkından sadece Melek Hanım Gulyabani'yi görmektedir. Bu yüzden ona kimse inanmamaktadır. Ancak bir gün ev halkından birkaç kişi Gulyabani'yi görür.
4: Sen inanma bakalım, inanma. Hele gelsin Gulyabani, o zaman görürüm ben seni.
5: Aman Melek, güldürme beni, gelsin de görelim.
4: Dur bakayım, dur bakayım. Belki de gelmiştir. Geldi işte, geldi. Gel bak, kendi gözlerinle gör.
5: Ey Allah'ım, sen bilirsin. Ay, bana bir şeyler oluyor.
4: Ya, inanmaz mısın? Otur şuraya, otur. Ay.
2: Hüsamettin Bey duruma el koyar. Gulyabani'yi yakalamak ister. Melek Hanım'a bu canavarı musallat eden Bihtar ve Bayram'ın babası Kerami Bey'dir. Amacı Melek Hanım'ı delirtip Melek Hanım'ın malına oğlu Bayram vasıtasıyla sahip olmaktır.
3: Ancak filmin sonunda gerçekler yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlar. Melek Hanım Hüsamettin Bey'e tüm gerçekleri anlatır.
6: Melek, bu işin aslını anlat, yoksa bunlar katil edecek beni.
4: Dur abi, elini kana bulama. Senin asıl damadın bu.
6: Bu mu?
4: Evet.
6: Bak, bir daha değişiklik istemem.
4: Peki.
6: Peki. Bu kim?
4: Süt oğlum.
6: Seni hiç sevmedim süt oğlan.
7: Biliyorum, babamı da sevmezdiniz.
6: Sus! Peki sen kimsin?
1: Emir eriniz Ramazan.
6: Emir erim Ramazan. Seni gözümden ayırmayacağım Ramazan. Seni hiç unutmayacağım Ramazan.
2: Daha sonra Hüsamettin Bey Gulyabani'yi yakalamak için bir plan yapar. Şaban, Ramazan ve Bayram Gulyabani'yi yakalar. Gulyabani evin kahyasıdır. Bu işi Kerami Bey'in yaptırdığını itiraf eder. Gulyabani'yi yakalamada gösterdikleri başarıdan ötürü Şaban, Ramazan ve Bayram'a madalya verilir.
8: Unutulmaz 10 Türk filmi. Bu programın

baştan. Yunus Emre Enstitüsü Gezi Serisi Seviye B1-B2. İstanbul'u geziyorum.

İstanbul, imparatorluklar başkenti. Kıtalar arası bir şehir. Kültürlerin, uygarlıkların buluşma noktası. Asya ve Avrupa arasındaki köprü. İstanbul'u tarif etmek için kelimeler yetmez. Eski dünyanın merkezindeki İstanbul, tarihi eserleri ve şahane manzaralarıyla önemli bir şehirdir. İstanbul, hem Asya hem de Avrupa kıtalarının üzerindeki tek şehirdir. Son yıllardaki tarihi araştırmalara göre, İstanbul, 8500 yıllık bir yerleşim, bir uygarlık merkezidir. İstanbul, Türkiye'nin en gelişmiş ve en büyük şehridir ve yaklaşık 14 milyon nüfusa sahiptir. İstanbul ilk olarak Roma, daha sonra Doğu Roma ve Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti olmuştur. İstanbul, geçmişini hala korumakta ve modern bir geleceğe doğru ilerlemektedir. Kısaca İstanbul'da geçmişle gelecek bir aradadır. İstanbul'daki çeşitlilik turistleri büyülemektedir. İstanbul'u her yıl 230 farklı ülkeden ortalama 7 milyon turist ziyaret etmektedir. İstanbul'da birçok doğal güzellik, müze, saray, cami, kilise, alışveriş mekanları bulunmaktadır. İstanbul'da bu yerleri gezerek, "Burası neden dünyanın merkezidir?" sorusunun cevabını bulabilirsiniz. İstanbul'da dolaşırken Bizans ve Osmanlı eserlerini yerinde görür, eşsiz manzaralar seyreder, her köşesinde saklı bir güzelliği keşfedersiniz ve İstanbul'u tanırken ona aşık olursunuz.

canım diyordun severken beni. Hatırlıyor musun yalancı? Hani ben olmayınca ölü gibiydim. Hani ben aşk, ben her şeyimdim. Ne oldu da böyle dirildim? Bilsen ihanetini ne çok sevdim. Kime gidersen git.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Suudi Arabistan'ın yanında. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile telefonda görüştü. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede bölgedeki son gelişmeler ve Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar ele alındı. Erdoğan

yaptıklarını hedef alan Husi saldırılarını en güçlü şekilde kınadıklarını belirterek hayatını kaybedenler için başsağlığı dileklerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin önümüzdeki süreçte de Suudi Arabistan'ın yanında olacağını ifade etti.

Kan Fidan İranlı mevkidaşı Arakçı ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile telefonda görüştü. Görüşmede bölgedeki son gelişmeler ve devam eden çatışmalara çözüm bulmaya yönelik çabalar ele alındı.

Resulayn'da bulunan bazı köy sakinlerinin evlerine dönüşünün engellendiği iddialarına yalanlama. Türkiye Cumhuriyeti Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Resulayn bölgesindeki bazı köy sakinlerinin evlerine dönmesini engellediği yönündeki iddiaları yalanladı. Açıklamada dönüş yapmak isteyen ailelerin durumunun Suriye'deki ilgili kurumlarla koordinasyon içinde takip edildiği ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin dönüşleri engelleyecek herhangi bir uygulamasının bulunmadığı belirtildi.

Suriye'den Esed rejiminin kimyasal silah programının tüm boyutlarıyla ortaya çıkarma vaadi. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Devrik Esed rejiminin kimyasal silah programının tüm boyutlarıyla ortaya çıkarılması için çalıştıklarını açıkladı. Şeybani, Ağustos ayında kimyasal silahların yasaklanması örgütü gözetiminde 42 kimyasal hava bombasının imha edildiğini bildirdi. Şeybani, kimyasal silah dosyasının kapatılması için örgütle bir yol haritası üzerinde çalıştıklarını ve kimyasal silah suçlarına karıştığından şüphelenilen 18 kişinin tutuklu bulunduğunu belirtti. Ayrıca İsrail'i Suriye'deki silahlı grupları desteklemekle suçladı.

Şam'da bir araya geldi. Görüşmede Suriye'nin kimyasal silah programının kalıntılarından arındırılması için yürütülen çalışmalar ve alınan tedbirler ele alındı. Ayrıca kimyasal silah dosyasının kapatılması ve bu silahların kullanımından sorumlu olanların hesap vermesi konuları değerlendirildi.

Suriye, Somali ile ikili ilişkilerin güçlendirilmesi görüşüldü. Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab, Somali'nin Şam Büyükelçisi Habib Musa Farah ve beraberindeki heyetle görüştü. Suriye İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve ortak ilgi alanlarındaki konular ele alındı.

Suriye ile Almanya arasında eğitim, bilim ve kültür işbirliği konferansı başladı. Suriye ile Almanya arasında eğitim, bilim ve kültür alanlarındaki işbirliğini geliştirmeyi amaçlayan konferans Şam'da başladı. İki gün sürecek konferansta eğitim sistemleri, bilimsel araştırmalar, hayat boyu öğrenme ve kültürel mirasın korunması konuları ele alınıyor. Suriye Eğitim Bakanı Muhammed Abdurrahman Turko, konferansın ortak projelere ve işbirliği anlaşmalarına zemin hazırlamasını beklediklerini belirtti. Almanya UNESCO Ulusal Komitesi Genel Sekreteri Roman Lukşaytır da sürdürülebilir ortak projeleri geliştirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Suriye'nin Hama şehrinde silahlı saldırı, 4 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti. Suriye'nin Hama ilinde güvenlik güçlerine düzenlenen silahlı saldırıda 4 görevli hayatını kaybetti. Suriye resmi haber ajansı Sana'nın aktardığına göre kimliği henüz belirlenemeyen saldırganların yakalanması için bölgede geniş arama tarama operasyonu başlatıldı.

çıkardıklarını açıkladı. Garibabadi, Uluslararası Denizcilik Örgütü'ne kayıt sürecinin boğazın açılması anlamına gelmediğini belirterek, Hürmüz Boğazı'nın Amerika Birleşik Devletleri'nin yükümlülüklerini yerine getirmesi halinde açılacağını ifade etti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Dünyanın kapıları. Merhaba. Sizlere iletmek istediğimiz bir selamımız var. Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım diyen zatın, yani Yunus Emre'nin cümleleriyle kapınızı çalıyoruz. Dünyanın neresinde olursanız olun, selamımızı kulaklarınıza, oradan gönlünüze ulaştırmak istiyoruz. Kabul veya reddetme hakkınız elbette var. Fakat eğer kabul ederseniz, biz her hafta kapılarınızı sevgi ve saygıyla çalmaya devam edeceğiz. Dünyanın kapıları.

Efendim merhabalar, saygılar, sevgiler, hürmetler. Dünyanın kapılarından bugün de kapılarınızı bir kıymetli konuğumuzla çalmaya geldik. Kapıları çaldığımızda, çalmak biliyorsunuz bizde hırsızlık anlamında değil, kapıları böyle tıklatmak, şu şekilde vurmak anlamında. Kapılarınızı tıklattık ve dünyanın kapıları tabii ki bu kapılar. Öyle şey değil yani, herhangi bir kapı değil, dünyanın kapılarını çalıyoruz. Amerika'dan Çin'e, Azerbaycan'dan Afganistan'a, efendim Fransa'dan Almanya'ya kadar, aklınıza nereye geliyorsa Afrika'dan belki Kanada'ya kadar birçok yeri çalıyoruz. Yunus Emre Enstitüsü'nün kurulma gerekçesi ve amacı da bu zaten. Dünyanın kapılarını farklı tonlarda çalıyor ve dünyanın kapılarından içeriye Yunus Emre'nin felsefesini, inancını götürüyor. Ve orada kültürel ve sanatsal etkinlikler yapıp insanlarla, farklı kültürlerle, farklı coğrafyalarla etkileşim halinde, ilişki halinde olmamızı sağlıyor. İşte tüm bunları düşünerek bugün bu konuları

0: daha da açabilmek için bir kıymetli konuğumuzu, bir değerli hocamızı buraya misafir ettik. Sevgili Zekeriya Gültekin hocamız, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Böyle güzel bir üstadımla aynı programda, aynı platformda dünyanın kapılarını beraber çalma daveti benim için onur verici efendim.
0: Eyvallah.
1: Çok memnun oldum sizlerle önümüzdeki dakikalarda sevgili dinleyicilerimize çaldığımız kapılarla ilgili yaşadığımız hatıraları anlatmak benim için büyük bir mutluluk olacaktır.
0: Eyvallah. Çok teşekkür ediyoruz. Bu güzel ve naif girişinizden dolayı şükranlarımızı sunuyoruz. Tabii bu güzel girişin bir altyapısı var. Niye böyle güzel bir giriş yapıyor Zekeriya Bey? Çünkü kendisi uzun yıllar iletişim sektöründe, medya sektöründe görev alan bir arkadaşımız, bir belki üstadımız, sevdiğimiz bir ayrıca kardeşimiz, arkadaşımız, dostumuz ve değerli bir hocamız bu konuyla ilgili. Evet. Ve Yunus Emre Enstitüsü ile tabii ki tanışıyor ve kültürel faaliyetleri yürüten bir organizasyonun içerisinde inancımızı, değerlerimizi, kültürlerimizi dünyanın birçok yerine taşıyan neferlerden biri oluyor. Tüm bunların toplamında dilerseniz sevgili Zekeriya Gültekin'i biraz tanıyalım.
1: Evet, bu girizgahı kısaca geçmem gerekecek herhalde. Ben ilk ve orta öğrenimim Malatya'da, memleketim olan Malatya'da tamamladım. Sonrasında Ankara'da Gazi Üniversitesi'nde İktisadi İdare Bilimler Fakültesini bitirdim. Sonrasında tabii farklı meslek dallarıyla ilgilendik. Öncelikle mali müşavirlik, sonrasında sarı basın kartlı olarak 15 yıl radyolarda ve televizyonlarda muhabirlik, editörlük ve spikerlik hayatımızın ardından özellikle son döneme doğru kültür haberciliği ve ekonomi haberciliği dalında kendimize aynı zamanda bir şeyler katıp aynı zamanda bu kültürel aktörlerle tanıştıktan sonra bu alanın gerçekten kendi kişiliğime de uygun olduğu ve aynı zamanda bu sektörle alakalı acaba neler yapılabilir, yurt dışında kendi kültürümüzü tanıtabilecek argümanlar neler olabilir diye araştırdığımda Yunus Emre Enstitümüzle tanıştım. 2012 yılıydı. Dolayısıyla Yunus Emre Enstitümüzde 2007'de mevzuat çalışmalarıyla beraber 2009 yılında artık faaliyetlerine başlamıştı. Balkanlarda ve Kuzey Afrika'da Mısır üzerinde başlamıştı. Bunları takip ettiğimde gerçekten çok farklı, tam da istediğim türden bir faaliyet alanı olarak gördüm ve buraya başvurdum. Yani mesleki hayatımın acaba buraya nasıl bir katkı sunacağını hep merak ediyordum ama kafamda bazı planlar vardı. Yaklaşık 2 aylık, 3 aylık bir bekleyişin ardından enstitümüzce kabul edildim. Enstitüye bir iletişimci olarak başladım. Kurumsal iletişim birimimizde yönetici olarak başladım. Sonrasında tabii farklı ülkelerde kültürel projelerin yürütülmesinde ve özellikle de mesleki hayatımda önemli bir kilometre taşı olan Gürcistan koordinatörlüğünle beraber sonrasında Yunus Emre Enstitümüzde çalışma tempomuzu biraz daha arttırarak ülkemiz adına, kültürümüz adına, dünyayla tanışma, etkileşim kurma adına faaliyetler gerçekleştirmeye çalıştık. Umarız başarılı olmuşuzdur.
0: İnşallah. Biz başarılı olduğunuzu düşünüyoruz. Çünkü başarılar aynı zamanda şeyle de orantılı. Bazen anıların azlığı ve çokluğu, yani etkileşimin ve iletişimin temel göstergelerinden biri.
1: Evet.
0: Anılarınız çoksa gerçekten de konuyla ilgili bu sizin başarı skalanızı gösterir. Anılar çok azsa, yani demek ki etkileşim kurmadığınız anlamına gelir. Programımızın son bölümünde anılarınıza gireceğiz. Ben sevgili Zekeriya Gültekin'i biraz şey yapayım bu anlamda. Diğer katılımcılardan ayrı tutayım. Nedeni de şu: öncesinde de bildiğim için kendisini, ben de aynı sektörde daha küçük çaplarda görev aldım. Bildiğim kadarıyla haber programlarından siyasi programlara kadar ciddi bir şey var. Önünüzde portföy var.
1: Evet,
0: onların hepsinde görevler aldınız.
1: Evet.
0: Daha sonra bu, hani dediniz ya, karakterimle sanki bu kültür sanat, ülkemizin tanıtımı, dünya ile etkileşim sanki benim karakterime daha uygun gibi dediniz. Nasıl karar verdiniz burada?
1: Bravo.
0: Güzel bir
1: Şimdi,
0: örnek bence.
1: Alper Bey, şöyle bir durum var. Yayıncılık siz benden çok daha iyi takdir edersiniz, bilirsiniz ki sürekli bir etkileşim halindesiniz. Yani işte radyoculukta sürekli yeni bir

0: Konu ve yeni bir konukla tanışma, bu beraberinde pek çok iletişimi getirme noktasında güzel bir mesleki platform. Sonrasında televizyona bakarsınız veya gazeteye bakarsınız, işte yine yeni konularla ve yeni konuklarla röportajlar, haber yapma heyecanı içerisinde yaklaşık bir 15 yıl geçti. Ama bu hareketli yaşama ve heyecanlı yaşama bir noktada kesişen bir sektör varsa o da kültür sanat sektörü.
1: Evet, evet.
0: Sektör demek belki biraz durumu maddi düşünme noktasına getirebilir. Böyle bir hata yapmayalım. Bizim istediğimiz Yunus Emre Enstitümüzün de isminden anlaşılacağı üzere biz gönül yapmak üzere, etkileşim kurmak üzere yurt dışında Türk toplumuyla, Türk kültürüyle, Türk edebiyatıyla yabancı kültürleri tanıştırma, bir noktada etkileşim noktası belirleme noktasında görevimizi icra etmeye çalıştık. Dediğiniz çok doğru.
1: Ben şunu öğrenmek istedim, pardon. Kestim belki ama siz sanki ben öyle anladığım gibi, yanlışsa düzeltin. Siz bir anlamda siyasetin değişkenliğinden kültürün kalıcılığına geçtiniz.
0: Evet, biraz da öyle.
1: Sanki böyle bir şey var. Bunu hissettiniz ve geçtiniz gibi.
0: Yani kültür bir yönüyle gerçekten statik bir durum arz ediyor. Yani geçmişinizle beraber sizi bekleyen büyük bir kültürel zenginlik var.
1: Evet.
0: Bu kültürel diplomasi açısından müthiş bir avantaj sağlıyor.
1: Evet.
0: Gel gelelim en önemli mesele bu kültürel zenginliği dış dünyayla tanıştırabilmek.
1: Tabii.
0: Bunu yapmak için ta böyle 1800'lü yılların 1857 olsa gerek diye düşünürüm. İlk müzecilik girişimleri oluyor Osmanlı İmparatorluğu'nun Avrupa'da. Yer olarak da sanırım Almanya ve Paris'te sonrasında düzenleniyor. Buradaki temel amaç aslında uygarlıklar noktasında ve Türk toplumunun özellikle imparatorluk bakiyesi, o ümmet bilincini tanıtmaya dönük bir müze anlayışı. Ama sonrasında Cumhuriyet döneminde bu dönem dönem farklılaşmakla beraber biraz daha Türklük üzerinde yoğunlaşan ve özellikle bizden önceki Anadolu'da kurulan uygarlıkları tanıtmaya dönük bir işte müzecilik ve kültürel diplomasi anlayışı çevresinde gelişiyor. Ve 2012 yılına kadar farklı farklı alanlarda Türkiye'nin tanıtımı devlet kanalıyla yapmaya çalışılıyor ama geldiğimiz noktada Yunus Emre Enstitüsü'nün kurulmasıyla beraber bambaşka bir evrim geçiriyor.
1: Evet.
0: Nasıl geçiriyor? Efendim Türkiye'yi müzelerle çeşitli alanlarda kültürünü, edebiyatını tanıtma noktasında tanıtma girişimleri o dönemin şartları içerisinde geçerliydi ve başarılı da oldu denilebilir. Ancak biz Yunus Emre Enstitüsü'nün isminden gelen bir algılayışla söylemek gerekirse, Yunus Emre ne diyor? Gönüller yapmaya geldik. Gelin tanış olalım diyen bir felsefeyi temsil eden ve bu sözleri misyon edinerek Türk kültürünü tanıtmaya çalışan bir kurum hüviyetindeyiz. Ne diyordu Yunus? Yunus ki 13. yüzyıl ortalarından 14. yüzyılın ilk çeyreğine kadar olan dönemde yaşamış bir Türk şairi, bir Anadolu bilgesi ve bir İslam mutasavvıfıdır. Anadolu Türk kültürünün inanç ve bilinç ikliminin oluşmasında büyük katkıları vardır. Tabii ki bu yolu takip eden bizler de Türk kültürünün bu zenginliğini olduğu gibi yansıtma gayesi içerisine girdik. Bizdeki temel felsefe yaklaşım budur. Ancak bunu hayata geçirirken bütün projelerimizde işte tiyatrodan konserlere, konserlerden eğitim, Türk dili çalışmalarına kadar bütün çalışmalarımıza, bütün faaliyetlerimizde bizim için önemli olan muhataplarımızla eşit mesafede olmamızdır. Muhatabımızla sürdürülebilir bir çalışma, bir etkileşim içerisinde devam etme ihtiyacı duymamızdır. Bizim felsefemizde sadece tek taraflı bakış yoktur. Sadece kendi kültürümüzü yüceltmek yoktur. Yeri geldiğinde, zamanı geldiğinde bulunduğumuz yerde yerel kültürü de tanıtma ihtiyacı duyarız. İşte burada ayrılırız. Bizim diğer dünyadaki muadil kuruluşlardan farkımız budur. Biz kendi kültürümüzü farklı araçlarla kullanmaya çalışırız. Yani şimdi isim gitmek istemiyorum ama başka toplumların kültürel diplomasi araçları farklı yöntemleri kullanabilir. Ancak biz gönüller yapmaya geldik. Çok tırnak önemli, içerisinde çok söylemek gerekirse gönüller yapmaya geldik dediğimiz için hiçbir zaman bunu paraya, başka bir şeye tahvil etmeyiz.
1: Veya şeyimiz de yoktur. Hani nedir o? Gizli ajandamız da yoktur.
0: Evet.
1: Bu anlamda çok önemlidir.
0: Bunu muhataplarımıza kabul ettirdiğimiz, sahada da bizzat bunun çok büyük örneklerini, çok büyük yansımalarını gördüğüm için bunu gerçekten tebessümle, çok rahat, açık alında sizlere anlatabilirim. Gerçekten de Türkiye'nin kültürel diplomasi anlayışında hiçbir bu anlamda tek taraflı hiçbir çıkar yoktur.
1: Evet,
0: her iki tarafın rızası, her iki tarafın faydası bizim için esastır. Gittiğimiz bölgede kendimizi ifade etmekle kalmayıp, kültürel kimliğimizi anlatmakla kalmayıp, muhatabımız olan kültürü de tanımak, yeri geldiğinde kendi toplumumuza tanıtmak bizim için ayrıcalıklı bir misyon.
1: Evet, bunun ilk altını çizdiniz. Çok önemli bir nokta bu. Çok çok ciddi bir nokta. Gerçekten de bunun hissedilmesi, ki hissedilmiştir zaten. Sanırım programımızın ismiyle de örtüştü söyledikleriniz. Biz dünyanın kapılarını çaldık ve bugüne kadar belki de hiçbir yerden red cevabı almadık.
0: Evet. Evet.
1: Bunun söylediklerinizin bir göstergesi sanırım.
0: Alamayız çünkü yani bakın Alper Bey aslında yani nereye gidersek gidelim. Tabii benim görev yerim Tiflis'ti. 3 yıl bulundum. 2014-2017 ortalarına kadar orada bulundum. Ve gittiğimiz ülkeyi, tanıştığımız insanları gerçekten çok sevdik. Onların da bizi aynı şekilde sevdiğini, beğendiğini, yani bizim şahsımızda Türk kültürüne ilgi duyduklarını, Türk kültürünü tanımaktan büyük bir mutluluk, haz duyduklarını bizzat gözlerimizle gördük. Bütün faaliyetlerimize hem akademik dünyadan hem normal sıradan Gürcü vatandaşlarımız büyük bir katkı sunuyorlardı. Onların örneğin biz Ressamların Buluşması isimli bir program yapmıştık. Bizim Kafkasya'da özellikle Azeri kardeşlerimiz ve bizlerin yanında Gürcü kardeşlerimizin bulunması bizler için çok çok önemliydi. Üçlü bir burada stratejiden bahsedebiliriz. Üçlü bir stratejik yapıyla faaliyetlerimizi icra etmeye çalıştık. Gördük ki o faaliyetlerimizde inanın, mesela bir tane örnek verelim. Tabii, dilde tiyatro. Üç dilde tiyatro örneğinde tiyatronun bir kısmı, bir perdesi Gürcüce, bir perdesi Azerice, Azeri Türkçesiyle, bir perdesinde de Türkçe, Türkiye Türkçesiyle oynamaya çalıştı oyuncularımız. Ve gerçekten de hem Azerbaycan hem Gürcistan hem Türkiye'den önemli tiyatro oyuncularımız bu projede rol aldılar. Ve orada şunu gördüm, kapanışta da çiçeklerimizi kendilerine arz ettikten sonra şunu söyleme gereği duydum. Aynı olaylara aynı refleksleri gösteren bir coğrafyadayız.
1: Evet, evet.
0: Gerçekten de anlamadığımız bir şey olsa bile aynı hissiyatı taşıyoruz. Ama buna rağmen bir Gürcü Türk olan benimle bana bahsettiği konu gerçekten beni o an çok üzdü. Şöyle diyordu Gürcü Türkolog, ben demişti 80'li yılların ortalarına kadar, yani demir perde ülkelerinin yıkılması aşamasına gelinceye kadar, o soğuk savaş döneminden bahsediyorum.
1: Evet.
0: Maalesef sınırın öte yanındaki Türkleri, Türkiye toplumunu çok af buyurun, insan yiyen birileri olarak tanıyorduk
1: Allah
0: diyor.
1: Allah.
0: Çünkü böyle anlatılmış, böyle bir imaj çalışması yapılmış o soğuk savaş döneminde. Ve ne olmuş biliyor musunuz? 90'lı yılların başlarında bizim o Reşat Nuri Güntekin'in Çalıkuşu adlı eseri var ya,
1: evet,
0: hatırlarsınız tabii belki ki yaşınız itibariyle, 86 yılı yapımından bahsediyorum. 1922'lerde yapılmış, roman haline getirilmiş Türk Edebiyatı'nın önemli bir eseri Çalıkuşu. O Çalıkuşu'nu siyah beyaz versiyonunu izledik. Allah Allah, bunlar da bizim gibi insanlarmış deme noktasına
1: evet,
0: gelmişler.
1: Allah Allah, evet,
0: yani
1: bir
0: yanlış bir imaj oluşumu, başkalarının dilinden başka bir toplumu anlamanın ne kadar yanlış ve aralara duvar örmenin toplumları birbirinden ne kadar uzaklaştırdığını ve gerçeklik algısının ne kadar ters yüz edildiğinin en güzel örneğidir
1: kesinlikle,
0: bu.
1: Kesinlikle.
0: Buranın üzerinden biz de tabii Türk dizilerine, Türk sinema filmlerinin işte söyleşileri, gösterimi noktasında önemli projeler neler gerçekleştirdik. Ve gerçekten geldiğimiz noktada bakın, özellikle Güney Amerika'dan tutun da ta Çin'e kadar, Moskova'ya kadar, aşağı kadar iniyoruz Güney Afrika Cumhuriyeti'ne kadar, bütün ülkelerde, özellikle Güney Amerika'da Türk dizilerinin kültürel diplomasi çalışmalarına, kültürel diplomasi çalışmaları gayretine ne büyük katkı sunduğunu hepimiz gözlerimize görüyoruz. Önümüzdeki süreçlerde gerçekten bu Türk dizileriyle, özellikle Türk dizilerini mercek altına aldık ama bundan sonraki süreçte biraz daha hız vereceğiz.

0: Bunlarla ilgili anlıyorum ki kısa süreli yurt dışında düzenleyeceğimiz pek çok faaliyeti bu düzlemde kendi kültürümüzün bir tanıtımı, bir nişanesi olarak da tanıtacağız. Ki Çalıkuşu bizim için şöyle önemliydi. Tekrar demiş yapacak olursam, bizim kültürel kimliğimizin unsurlarını tanıtma noktasında bence çok önemliydi.
1: Evet, elbette.
0: Ve duygu dünyamızı yansıtma açısından önemliydi. Ve buradan hareketle şunu söyleyebiliriz. Kültürel diplomasi çalışmaları bulunduğunuz ülkede sizin kimliğinizi oluşturur. İnsan, o topluluk sizin kimliğinizi tanımazsa ne güven duyabilir ne de orada yatırım yapabilirsiniz. Evet. Biz bu noktada hareketimizi yoğunlaştırdık. Çok şükür 12 yıldır bu kurumdayız ve bizden önceki arkadaşlarımız da çalışmalarını yüksek düzeyde sürdürmüşlerdir. Bundan sonra da çok büyük bir zenginlik bekliyor tanıtılmak. Farklı yöntemlerle dünya uluslarıyla bir noktada iletişim kurmak amacıyla pek çok argümanımız var. Heybemiz dolu. Yunus Emre'nin söylemiyle biz gelmedik kavga için, bizim işimiz sevgi için, Hakkın evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldik, evet, diyeceğiz ve heybemizdekilerin hepsini dünya milletleriyle buluşturacağız. Bu konuda gerçekten de kendimize güvenimiz tamdır ve her zamankinden büyük bir gayretle çalışmalarımızı önümüzdeki yıllarda da yoğunlaştıracağız.
1: Evet, çok yani teşekkür ediyoruz, çok güzel bir izah oldu. Bazen şöyle anlar olur, cümleleştirilmesi gereken kelimeler vardır ama onu uzun uzun anlatırsınız. Siz çok güzel özetlediniz. Öncelikle tebrik ediyorum.
0: Yok,
1: yani karşımızda bir iletişimcinin iletişimcinin olması çok büyük bir avantajmış.
0: Estağfurullah.
1: Gerçekten çok
0: sizden
1: teşekkür ediyorum.
0: Sizden bunları duymak benim için daha büyük.
1: Çok güzel özetlediniz.
0: Ama şunu söylemeye ne olur izin verin.
1: Estağfurullah.
0: Şunu fark ettim. Kuruma giren ilk iletişimci bendim efendim. Onu söyleyeyim. Ve gerçekten kurumda herhangi bir, bütün arkadaşlarımız büyük bir gayretle çalışıyorlar. Tabii ki Türk dili bizim için çok önemli. Bütün okutmanlarımız büyük bir gayretle çalışmaktalar. Dil diplomasisi, Türk dili diplomasisi bütün dünyada farkını gösterecektir, gösteriyor. Yunus Emre Enstitüsü'nün büyük çalışmalarıyla, devletimizin büyük katkılarıyla. Ama şunu da söylemek gerekiyor. Aslında bizim için imaj işin odağında.
1: Evet.
0: İmajın en güzel vücut bulacağı sektör bir noktada, yani bir şeyi üretirsiniz ama bunu satmaktır önemli,
1: evet,
0: olan. Satmak tırnak içerisinde belirtiyorum. Dünya milletlerine bir noktada kabul ettirmek, argümanlarınızı kendi rızalarıyla kabul etmelerini sağlamak. İnanın bunun yolu da iletişimden geçiyor.
1: Kesinlikle, kesinlikle.
0: Ve bu konuda
1: doğru iletişim.
0: Evet,
1: geçiyor.
0: Doğru iletişim. Yani stratejik biraz ağır kaçacak, gönüller yapmaya geldik diyen bir misyonun temsilcisi olarak o konuda stratejik davranmalarımı bilemem. Ama strateji şunu kapsıyorsa, gönülleri kırmamak, kırmadan bir şeyleri anlatabilmekse, evet, burada stratejik davranmamız gerekiyor. Strateji kavramı içerisinde koyabiliriz bunu. Ve burada demek istediğim, özellikle basınla, özellikle günümüz iletişim koşullarında bir şekilde kendinden daha çok bulunduğu ulusun kültürünü tanıtmak, bu noktada dünya milletleriyle iletişime geçme noktasında isteği olan herkesin bence Yunus Emre Enstitüsü'ne vereceği çok çok şey var.
1: Evet, kesinlikle.
0: Evet.
1: Evet, programımız ilerliyor ve programımızın son bölümünde ne demiştik hatırlarsanız, çok güzel özetlediniz dediğim gibi. Bu özetin akabinde zihninizde beliren muhakkak anılar vardır. Gerçi kısmen de değindiniz, bir anınızdan bahsettiniz ama evet, dinlediğimizde böyle özellikle bizi dünyanın biliyorsunuz Suriye'den, efendim Irak'a, Irak'tan, efendim Çin'e kadar, belki Amerika'ya kadar birçok yerde programımız dinlenecek. İnternet üzerinden yayın yapılması münasebetiyle dinlenmeme gibi bir olasılık yok. Bugüne kadar yaptığımız programlar bunun göstergesi. Siz daha önce Gürcistan, Tiflis'te bulundunuz, 3 yıl görev yaptınız. Sonrasında kültür sanat faaliyetleri çerçevesinde veya başlığında dünyanın birçok farklı bölgelerine gittiniz. Haliyle gitmiş olan bir arkadaşımız olarak karşılaştığınız böyle tebessüm ettirici, iyi ki gelmişim, iyi ki bunlarla karşılaşmışım,
0: evet,
1: İyi ki şu anılar yaşanmış dediğiniz noktalarda umuyorum ki dinleyicilerimizin yüzünde tebessüm açtıracaktır. Onlardan var mı, bir demet alabilir miyiz?
0: Evet, tebessüm noktasında bilemeyeceğim. Sonuç öyle olur mu bilmiyorum ama şöyle güzel.

0: Güzel bir anı diyelim, hani böyle bizim pek çok faaliyetimiz gerçekleşti bahsettiğimiz 2014 ile 17 yılları arasında, 2017 yılı arasında. Bunlardan biri beni çok etkiledi gerçekten. Gürcü Kızı yahut İntikam adlı bir eser var Ahmet Mithat Efendi'nin. Hmm. Bunun Türkçe'ye çevirisi vardı ancak... Öyle bir eser ki bu 18. yüzyıl Gürcistan'ında işte o dönemin giyimini, kuşamını, yemeğini, derslerini, müziğini Gürcistan'a has. Ahlakını, karakterini, kahramanlığını, sadakat anlayışını, ahde vefa duygusunu. Bakın hiç yabancısı olmadığımız değil mi kelimeler
1: evet,
0: bunlar?
1: Evet, tabii ki.
0: Yani işte ortaklık kesmeden, kültürel kimlik biraz da budur. Ortaklık kesmeden bazı karakter noktaları, misafirperverliğimiz, yurt sevgisi, inanın sınırlar, fark ediyorsunuz ki sınırlar aslında hiçbir şey, kültürel sınırlarımız çok daha geniş. Bunu Gürcistan'da da biz görüyoruz. Ortak noktalarımız çok fazla. Yani bu temaların işlendiği Ahmet Mithat Efendi'nin meşhur eserini Gürcü Kızı yahut İntikam'ı Gürcüçe'ye çevirdik. Hmm. Ve bunu da tanıtımını da gerçekten çok güçlü biçimde yaptığımızı düşünüyoruz. Ve oradaki yerel bir paydaş kuruluşumuz da Zakarashvili Enstitüsü'nün ortaklığıyla gerçekleştirdik. İşin bir tarafında da Tiflis Devlet Üniversitesi vardı. Diğer taraftan evet Sulakavri Yayınevi ve Müdürü Tina Mamulashvili vardı. Türkolog Tamar Alpenize. Bu isimler benim için çok önemli. Ve bu ta 18. yüzyıl Gürcistan'da anlatıyordu ancak bakın oradaki Türkoloğun bana söylediği şuydu. Ben şu ana kadar bu eserin varlığından bile haberdar değildim dedi kendileri. Düşünün 150 yıllık çok da güzel bir eser ve bunu asıl aktörü konumundaki halkla buluşturamamışız şu ana kadar.
1: Evet, evet.
0: Ve ilk defa Yunus Emre Enstitüsü vesilesiyle Gürcistan'la buluştu ve ondan sonra bu bahsine ettiğimiz Gürcü Kızı yahut İntikam kitabı ile ilgili pek çok faaliyet düzenledik. Yani bir taş atıyorsunuz, o taşın ne kadar büyük etki oluşturacağını,
1: halkaları, evet.
0: Evet halkaları oluşturacağını olay gerçekleştikten sonra kültür öyle bir şey demek ki onu da
1: kesinlikle,
0: gördük.
1: Kesinlikle.
0: Bunun dışında 1596 Osmanlı Mufassal Defteri'ni gerçekten geride bıraktığımız süreç içerisinde en çok hatırladığım, haz aldığım, tat aldığım bir çalışma olarak gözlemliyorum. Sevgili hocalarımızı bir kez daha gerçekten hayırla yad ediyorum kendilerine ve bunun devamının gelmesi gerekiyor. Hocalarımızın bütün bu tip faaliyette özellikle oradaki hocalarımızın söylüyorum sonrasında ya böyle bir şeyler de varmış keşke daha önce buluşsaydık keşke daha önce buluştursalardı deme gayreti içerisindeki hallerini düşündükçe yaptığımız işin ne kadar hayırlı işler olduğunu bir kez daha fark etmiş bulunuyoruz. Ve gittiğiniz ülkede dediğim gibi onların değerlerini gördüğünüzde, onların size verdiğiniz değeri gördüğünde bu işin daha çok alınacak mesafe kesbettiğini fark ediyorsunuz.
1: Evet, kesinlikle.
0: Benim söyleyeceklerim kısaca bunlar.
1: Evet, evet.
0: Tabii üzerinden 7 yıl geçtiği için bu anılarımızı bir şekilde belki de kitabi hale getirmek gerekiyor. O noktada
1: elbette,
0: bazı
1: elbette.
0: Notlarımız da olacak. İlerleyen süreçte belki dinleyicilerimizle paylaşma imkanımız olacak. Çok teşekkür ederim.
1: Biz de çok teşekkür ederiz. Evet bugün değerli dostumuz, değerli hocamız, değerli arkadaşımız ortalama 12 yıldır Yunus Emre Enstitüsü'nde görev yapan, kültür sanat faaliyetlerinde ciddi görevler almış ve kıymetli anılar biriktirmiş. Onlardan tabii birkaçını alabiliyoruz sadece ve yaptığı faaliyetlerle dünyanın kapılarını çalmış olan bir değerli arkadaşımızla sevgili Zekeriya Gültekin'le birlikteydik. Anlattıklarından ben de sizler de umuyorum güzel şeyler çıkardık. Özellikle heybemizin dolu olduğunu söyledi. Bu bizim elimizi güçlendiren aslında bir özgüven unsuru. Bir yere gittiğimizde bu özgüvenle gidebiliriz. Bu heybe dolu ve bu heybede güzel şeyler var. Gelin tanış olalım diyen bir zatın sözleri var. İşi kolay kılmaya, beraber yaşamaya, beraber nefes almaya, aynı havayı soluduğumuzun inancını insanlara yönlendiren bir kurumla birlikte çalışmalarınızı sürdürün ve bir anlamda kültürün girmediği bir yere de aslında ekonomi ve siyasetin de girme ihtimalinin olmadığını
0: çok doğru.
1: Çıkardım ben sizin, evet, cümlelerinizden.
0: Kültürel kimliği eğer inşa etmezseniz ya da var,

0: Ise bunu yurt dışı ile bulunduğunuz ülkelerle, topluluklarla paylaşmazsanız sizin kimliğiniz tanınmayacaktır.
1: Tabii, ekonomik işbirliği kuramayacaksınız. Biz siyasal işbirliği de kuramayacaksınız.
0: Biz neden bu işi yapıyoruz? Gerçekten de hani deriz ya, kurumsal misyonlar, vizyonlar. Tabii ki burada Türkiye'ye dost insan sayısını artırmak. Evet. Ama buradaki en önemli şey Yunus Emre Enstitüsü felsefesini yaymak. Yani hem muhatabımızı bu noktada faydalandırmak, hem kendimizi faydalandırmak.
1: Neydi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tabiriyle? Kazan kazandı,
0: evet,
1: değil
0: evet.
1: mi?
0: Kazan. Evet, siyasi alandaki karşılığı budur.
1: Evet, kazan kazan.
0: Evet,
1: çok teşekkür ediyoruz. Vakit ayırdınız. Çok güzel etkileşim aldık biz sizden. Enerjiniz çok güzeldi. Cümleler çok değerli topluydu. Dediğim gibi bir iletişimciyle beraber olmak da bize ayrı bir has kattı. Saygılarımızı, sevgilerimizi sunuyoruz. İyi ki varsınız, iyi ki geldiniz. İnşallah başka bir programda görüşünceye dek son cümleleri sizin mesajınızla tüm dünyaya iletelim. Hoşça kalın diyelim.
0: Evet, aslında programın ismi de çok güzel. Harika bir isim. Bilmiyorum bu ismi kim koydu? Belki
1: ben koymuştum ama bir şarkıdan yola çıktım.
0: Ya ne güzel. O şarkı nelere?
1: 80'li yıllarda Yeni Türkü'nün Dünyanın Kapıları isminde bir şarkısı vardı. Oradan yola çıktım.
0: Evet,
1: baktım bugüne kadar bir program halinde sunulmamış.
0: Çok güzel.
1: Evet ya. Tam da derim bizim misyonumuza uygun.
0: Size de yakışıyor.
1: Eyvallah.
0: Aslında.
1: Hepimize
0: sizin
1: inşallah.
0: Sizin kapılarınız herkese açık. Bizleri olduğu gibi. Efendim ben de bütün dünyada, bütün toplulukların, bütün insanların ulaşamayacağımız hiçbir nokta kalmasın dercesine kapılarını çalmaya devam edeceğimizi belirtiyoruz. Yunus Emre Enstitüsü'nün tüm gayretleri dünya milletlerine ulaşmak, huzur ve güven içerisinde bir dünya oluşturmak adına Türk dilinin güzelliğini, Türk kültürünün, Türk tarihinin, edebiyatının bütün inceliklerini bütün dünyayla paylaşmaktır efendim. Biz teşekkür ediyoruz.
1: Hoşçakalın. Görüşmek ümidiyle.

0: Dünyanın Kapıları. Merhaba. Sizlere iletmek istediğimiz bir selamımız var. Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım diyen zatın, yani Yunus Emre'nin cümleleriyle kapınızı çalıyoruz. Dünyanın neresinde olursanız olun, selamımızı kulaklarınıza, oradan gönlünüzü ulaştırmak istiyoruz. Kabul veya reddetme hakkınız elbette var. Fakat eğer kabul ederseniz, biz her hafta kapılarınızı sevgi ve saygıyla çalmaya devam edeceğiz. Dünyanın Kapıları.
1: Türkçenin Sesi. Yunus Emre Enstitüsü sundu.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Suudi Arabistan'ın yanında. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile telefonda görüştü. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede bölgedeki son gelişmeler ve Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar ele alındı. Erdoğan, Suudi Arabistan topraklarını hedef alan Husi saldırılarını en güçlü şekilde kınadıklarını belirterek hayatını kaybedenler için başsağlığı dileklerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin önümüzdeki süreçte de Suudi Arabistan'ın yanında olacağını ifade etti.

Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçı ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile telefonda görüştü. Görüşmede bölgedeki son gelişmeler ve devam eden çatışmalara çözüm bulmaya yönelik çabalar ele alındı.

Resulayn'da bulunan bazı köy sakinlerinin evlerine dönüşünün engellendiği iddialarına yalanlama. Türkiye Cumhuriyeti Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Resulayn bölgesindeki bazı köy sakinlerinin evlerine dönmesini engellediği yönündeki iddiaları yalanladı. Açıklamada dönüş yapmak isteyen ailelerin durumunun Suriye'deki ilgili kurumlarla koordinasyon içinde takip edildiği ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin dönüşleri engelleyecek herhangi bir uygulamasının bulunmadığı belirtildi.

Suriye'den Esed rejiminin kimyasal silah programının tüm boyutlarıyla ortaya çıkarma vaadi. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, devrik Esed rejiminin kimyasal silah programının tüm boyutlarıyla ortaya çıkarılması için çalıştıklarını açıkladı. Şeybani, Ağustos ayında kimyasal silahların yasaklanması örgütü gözetiminde 42 kimyasal hava bombasının imha edildiğini bildirdi. Şeybani, kimyasal silah dosyasının kapatılması için örgütle bir yol haritası üzerinde çalıştıklarını ve kimyasal silah suçlarına karıştığından şüphelenilen 18 kişinin tutuklu bulunduğunu belirtti. Ayrıca İsrail'i Suriye'deki silahlı grupları desteklemekle suçladı.

bir araya geldi. Görüşmede Suriye'nin kimyasal silah programının kalıntılarından arındırılması için yürütülen çalışmalar ve alınan tedbirler ele alındı. Ayrıca kimyasal silah dosyasının kapatılması ve bu silahların kullanımından sorumlu olanların hesap vermesi konuları değerlendirildi.

Suriye-Somali ile ikili ilişkilerin güçlendirilmesi görüşüldü. Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab, Somali'nin Şam Büyükelçisi Habib Musa Farah ve beraberindeki heyetle görüştü. Suriye İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve ortak ilgi alanlarındaki konular ele alındı.

arasında eğitim, bilim ve kültür alanlarındaki işbirliğini geliştirmeyi amaçlayan konferans Şam'da başladı. İki gün sürecek konferansta eğitim sistemleri, bilimsel araştırmalar, hayat boyu öğrenme ve kültürel mirasın korunması konuları ele alınıyor. Suriye Eğitim Bakanı Muhammed Abdurrahman Turko, konferansın ortak projelere ve işbirliği anlaşmalarına zemin hazırlamasını beklediklerini belirtti. Almanya UNESCO Ulusal Komitesi Genel Sekreteri Roman Lukşaytır da sürdürülebilir ortak projeleri geliştirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Mısır'ın Hama şehrinde silahlı saldırı. 4 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti. Suriye'nin Hama ilinde güvenlik güçlerine düzenlenen silahlı saldırıda 4 görevli hayatını kaybetti. Suriye resmi haber ajansı Sana'nın aktardığına göre kimliği henüz belirlenemeyen saldırganların yakalanması için bölgede geniş arama tarama operasyonu başlatıldı.

İran, Umman ile Hürmüz Boğazı için gerekli mütabakata vardık. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Hürmüz Boğazı'ndaki geçiş düzenlemeleri konusunda Umman ile gerekli mütabakata vardıklarını açıkladı. Garibabadi, Uluslararası Denizcilik Örgütü'ne kayıt sürecinin boğazın açılması anlamına gelmediğini belirterek, Hürmüz Boğazı'nın Amerika Birleşik Devletleri'nin yükümlülüklerini yerine getirmesi halinde açılacağını ifade etti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Радио Юрт ФМ.
1: Hasret çeken gönüllerin sesi 97.8.

0: Sporun Türkçesi. Sporu Türkçe konuşuyoruz. Futboldan basketbola, voleyboldan tenise, yüzmeden atletizme, tüm spor dallarının yanı sıra geleneksel Türk sporları ile ilgili tüm gelişmeler Sporun Türkçesinde. Sporun Türkçesi, Türkçenin Sesi Radyosu'nda.
1: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
0: Sporun Türkçesi. Sporu Türkçe konuşuyoruz.
2: Türkçenin Sesi Radyosu'nun değerli dinleyicileri, hepinizi sevgi ve saygılarımızla selamlıyoruz. Radyomuzda yepyeni bir programa başlamanın heyecanını yaşıyoruz hep birlikte. Beğeneceğinizi umarak Sporun Türkçesi'nin ilk bölümüne başlayalım dilerseniz. Sporun Türkçesi'nde haftanın öne çıkan spor olaylarını değerlendireceğiz hep birlikte. Elimizden geldiğince tüm spor dallarına yer vermeye çalışacağız. Bunun yanı sıra ayrıca geleneksel Türk sporlarını da hep beraber size tanıtmaya çalışacağız yeri geldikçe. Bunun dışında önümüzdeki programlarda sürpriz konuklarımız olacak. Ünlü ve başarılı sporcularımızı burada stüdyomuzda konuk edeceğiz ve sizlere tanıtmaya çalışacağız. Biraz programın akışına değinelim dilerseniz. Her bölümün başında önümüzdeki hafta ya da bu hafta yaşayacağımız önemli spor olaylarını sizlere hatırlatacağız. Ardından geçtiğimiz haftanın en önemli spor olaylarını konuşacağız ve yorumlayacağız. Örneğin bu hafta sonu Türkiye'de ve Avrupa'da oynanacak olan güzel maçlardan bahsedelim dilerseniz biraz. Futbolla başlayalım. Bu hafta Türkiye'de Spor Toto Süper Lig'de önemli maçlar var. Şöyle bakıyorum: Kayseri Spor Beşiktaş, Gençler Birliği Galatasaray, Başakşehir Konya Spor ve Fenerbahçe Alanya Spor maçları öne çıkıyor ilk bakışta. Bunun yanı sıra Türkiye'de ve dünyada da en çok ilgi gören spor dallarından birisi olan basketbola bir göz atalım. Türk Hava Yolları Avrupa Ligi heyecanı başlıyor bu hafta. Kulüpler bazında Avrupa'nın en büyük organizasyonu aslında Avrupa Ligi. Türk Hava Yolları'nın sponsorluğunda düzenleniyor her sene. Ve Avrupa'nın en önemli basketbol kulüpleri bu turnuvada şampiyonluk mücadelesi veriyor. Bu hafta dediğimiz gibi Avrupa Ligi heyecanı da başlayacak. Bu sezon Avrupa Ligi'nde tam 4 Türk takımı yer alacak. Bu da aslında hiçbir Avrupa ülkesinde olmayan bir olay. Türkiye'de basketbola önemli yatırımlar yapılıyor ve bunun karşılığı aslında hem kulüp bazında hem de milli takım bazında alınmaya başlandı yavaş yavaş. Bu sene de Avrupa Ligi'nde tam dediğim gibi 4 Türk takımı yer alacak. Bunlar Anadolu Efes, Fenerbahçe, Galatasaray ve Darüşşafaka Doğuş. Fenerbahçe geçen sezon Final Four'a yükselip finalde CSKA Moskova'ya kaybetmişti. Şampiyonluğu son maçta kaybetmişti. Bu sene de şampiyonluk favorilerinden bir tanesi. Anadolu Efes'te hakeza her sene yaptığı yatırımla bu turnuvanın önemli favorilerinden birisi oluyor. Galatasaray geçtiğimiz sezon Avrupa Kupası'nı kazanmıştı, ULEP Cup'ı kazanmıştı. Galatasaray ve Darüşşafaka Doğuş da turnuvanın önemli takımlarından biri. Dediğimiz gibi kulüpler bazındaki Avrupa'nın en büyük turnuvası da bu hafta başlıyor. Ayrıca bu sezonun önemli bir ayrıntısı Final Four'un, dörtlü finalin bu sezon İstanbul'da düzenlenecek olması. Dörtlü final bu sene Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. Biz de tüm takımlarımıza başarılar diliyoruz. Şimdi dilerseniz bu hafta ya da geçtiğimiz hafta yaşanan önemli spor olaylarını sizlere hatırlatalım. Geçtiğimiz hafta milli takım heyecanı yaşandı. Milli takımlar Dünya Kupası elemelerinde maçlarını oynadı. Liglere ara verildi. Milli takımları isterseniz biraz değerlendirelim. Rusya'da düzenlenecek olan 2018 Dünya Kupası elemelerinde grup maçları oynandı dediğimiz gibi. Türkiye milli takımı açısından çok da iyi bir hafta olmadı maalesef. Türkiye 2018 Dünya Kupası elemeleri I grubunda mücadele ediyor. Hatırlanacağı üzere Türkiye ilk maçını Hırvatistan deplasmanında oynamıştı. Bundan yaklaşık bir ay kadar önce. Ve Zagreb.

terör örgütünün Suriye'deki siyasi kolu PYD'nin kuruluşu, teşkilatı ve yöneticileri. Bozan Kod adlı Mehmet Tören, PKK-KCK Yürütme Konseyi üyesi Ebu Dülo, KCK Rojava Tevdem sorumlularından. Sosin, KCK Rojava Tevdem sorumlularından. Ebu Velat Kod adlı Salih Müslim Muhammed, PYD eş başkanı. Cemal Kod adlı Murat Karayılan, PKK-KCK Yürütme Konseyi başkanı. Mizgin Ahmet Kod adlı Aynur Hülakü, PKK-KCK Yürütme Konseyi üyesi.

KCK Sözleşmesi, PKK ve PYD örgüt tüzüklerindeki benzerlikler. PKK, KCK ve PYD arasındaki organik bağ tüzükleri ile KCK Sözleşmesi incelendiğinde açık bir şekilde görülmektedir. PYD eş başkanı Dilan Rehan Muhammed Kod adlı Asya Ayşe Abdullah terör örgütü Demokratik Birlik Partisi eş başkanlığı görevini yürütmektedir. Hali hazırda KCK Suriye üst yönetimi içerisinde kantonlardan sorumludur. PKK, KCK ve PYD arasındaki ideolojik bağ PKK, KCK yürütme kurulu üyesi terörist ve PYD eş başkanı Salih Müslim tarafından dile getirilmiştir. PYD eş başkanı Salih Müslim, 25.07.2012'de PKK ile aramızda felsefi olarak, ideolojik olarak bir yakınlaşma var ifadesini kullanmıştır. PKK-KCK Yürütme Konseyi eş başkanı Cemil Bayık, 22.03.2017'de PKK-KCK ile Sözler Ojova devriminin ideolojik yaklaşımının aynı kaynaktan beslendiği hususlarını ifade etmiştir.

Sözde üst düzey örgüt üyelerinin açıklamalarında PKK-PYD birlikteliği. PKK'nın yayın organları 8. Genel Kongresi'nin belgelerini derlediği Mayıs 2002 sayısında kongremiz yeni dönemde gerekli görevlendirmeleri yaparak bir Suriye Demokratik Birlik Hareketi'ni ya da partisini ortaya çıkarmalı, onu hareketlerimizin bir parçası olarak görüp desteklemelidir. İfadeleriyle PYD'nin PKK terör örgütü tarafından oluşturulduğunu göstermektedir. PKK ile başı Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan 2013 yılında Irak yerel medyasına yaptığı açıklamada PYD'nin kurulması görevinin Murat Karayılan'a verildiğini ancak Karayılan'ın bunu yapamayacağını söylemesi üzerine Irak'taki PJAK gibi PYD'yi de kendisinin kurduğunu, partinin isminde Suriye rejiminin tepkisini çekmemek için Kürdistan kelimesini kullanmadıklarını, PYD'nin PKK'ya bağlı olduğu ve PKK'nın verdiği kararlara göre hareket ettiği hususlarını ifade etmiştir.

Yılına kadar PYD Başkanı olan Fuat Ömer Kod adlı Barazani Muhammed, 2008 yılında ASO adlı Suriye gazetesine verdiği röportajda PYD politikaları ile ilgili olarak sözde Batı Kürdistan'da bir demokrasi topluluğu kurarak halkı politik mücadele için hazırladıkları, Suriye'nin Kürt bölgelerinde yeni bir topluluk kurdukları, topluluğa KJK Rojava denildiği hususlarını belirtmiştir. Aldar Halil Kod adlı Velid Halil, PKK-KCK Suriye Üst Yönetimi Dış İlişkiler Sorumlusu ve PYD Merkez Komite Üyesi olan Velid Halil, 2012 yılında Suriye'deki faaliyetlerin çatı organizasyonu olan Tevdem Koordinasyon üyeliğine getirilmiştir. 2013 yılı itibariyle PYD eş başkanı Salih Müslim'in yardımcısı olarak Kamışlı bölgesindeki faaliyetleri organize etmekte ve Tevdem Yürütme Konseyi Kurulu Üyesi üyeliğini görevini yürütmektedir. Tevdem içerisinde faaliyet gösteren PKK terör örgütü üyesi Velid Halil, kod adları Hamza Botan ve Hakkı Gabar olan KCK mensupları ile birlikte görüntülenmiştir. Kod adı Hamza Botan olan Abdullah Şen, terör örgütünün Avrupa'daki ekonomik ve mali sorumluluğunu Hollanda'dan yürütmüştür. 2015 yılının Mart ayında Almanya'da yurt dışında faaliyet gösteren bir terör örgütünün üye olmak suçundan 6 yıl hapis cezasına çarptırılmıştır.

Silahlı Kolu YPG, Halk Savunma Birlikleri, PKK-KCK mensubu birçok terörist özellikle Suriye krizinin başlamasının ardından PYD saflarına kaydırılmış ve KCK tarafından PYD'nin silahlı faaliyetlerini yürütmek için görevlendirilmiştir. PKK-KCK terör örgütünün KCK sözleşmesi alan merkezleri başlığı adı altında halk savunma merkezlerinin sözde Kürdistan genelinde savunmayı sağladığı, amacının konfederal sistemi inşa etmek olduğu ve stratejisi meşru savunma şeklinde tanımlanmıştır. KCK yapılanması Suriye'de hedeflenen özelliği oluşturmak amacıyla YPG Halk Savunma Birlikleri ve Kadın Savunma Birlikleri YPC adıyla silahlı unsurlar teşkil etmiştir. Söz konusu silahlı unsurlar PKK'nın silahlı kanadı HPG, halk savunma güçleriyle benzer bir şekilde örgütlenmiştir. Terör örgütünün silahlı kanadı olan YPG, PKK-KCK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan tarafından ileri sürülen ideolojiyi benimsediğini internet sitesinde demokratik, ekolojik ve kadın özgürlükçü toplum paradigması ilkelerini kendisine esas alan bir yapı şeklinde tanıtarak ortaya koymuştur. YPG, PKK'nın askeri sorumlulukları tarafından yürütülmekte ve Suriye dışından gelen çok sayıda teröristi bünyesinde barındırmaktadır.

başında PKK-KJK terör örgütü mensubu Şahin Cilokod adlı Mustafa Abdi Bin Halil bulunmaktadır. KJK Yürütme Konseyi Başkanlığı YPG içerisinde bulunan teröristler aracılığıyla silahlı unsurlara aktarıldığı talimatlarla Suriye'deki faaliyetleri kontrol etmektedir. 1997-2003 yılları arasında terör örgütünün Avrupa yapılanması içerisinde faaliyet gösteren Mustafa Abdi Bin Halil, 2005 yılında PKK üst yönetiminde yürütme kurulu üyesi olarak görev yapmıştır. 2012 yılından itibaren terör örgütünün Suriye yapılanmasındaki silahlı faaliyetlerin sorumlusudur. PKK terör örgütüne 1994 yılında katılmıştır. 2011'de intikal ettiği Suriye'de YPG genel sorumlusu olarak faaliyet yürütmektedir.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Suudi Arabistan'ın yanında. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile telefonda görüştü. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede bölgedeki son gelişmeler ve Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar ele alındı. Erdoğan, Suudi Arabistan topraklarını hedef alan Husi saldırılarını en güçlü şekilde kınadıklarını belirterek hayatını kaybedenler için başsağlığı dileklerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin önümüzdeki süreçte de Suudi Arabistan'ın yanında olacağını ifade etti.

Erdoğan Fidan İranlı mevkidaşı Arakçı ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile telefonda görüştü. Görüşmede bölgedeki son gelişmeler ve devam eden çatışmalara çözüm bulmaya yönelik çabalar ele alındı.

Resul Ayn'da bulunan bazı köy sakinlerinin evlerine dönüşünün engellendiği iddialarına yalanlama. Türkiye Cumhuriyeti Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Resul Ayn bölgesindeki bazı köy sakinlerinin evlerine dönmesini engellediği yönündeki iddiaları yalanladı. Açıklamada dönüş yapmak isteyen ailelerin durumunun Suriye'deki ilgili kurumlarla koordinasyon içinde takip edildiği ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin dönüşleri engelleyecek herhangi bir uygulamasının bulunmadığı belirtildi.

Suriye'den Esed rejiminin kimyasal silah programının tüm boyutlarıyla ortaya çıkarma vaadi. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, devrik Esed rejiminin kimyasal silah programının tüm boyutlarıyla ortaya çıkarılması için çalıştıklarını açıkladı. Şeybani, Ağustos ayında kimyasal silahların yasaklanması örgütü gözetiminde 42 kimyasal hava bombasının imha edildiğini bildirdi. Şeybani, kimyasal silah dosyasının kapatılması için örgütle bir yol haritası üzerinde çalıştıklarını ve kimyasal silah suçlarına karıştığından şüphelenilen 18 kişinin tutuklu bulunduğunu belirtti. Ayrıca İsrail'i Suriye'deki silahlı grupları desteklemekle suçladı.

Şam'da bir araya geldi. Görüşmede Suriye'nin kimyasal silah programının kalıntılarından arındırılması için yürütülen çalışmalar ve alınan tedbirler ele alındı. Ayrıca kimyasal silah dosyasının kapatılması ve bu silahların kullanımından sorumlu olanların hesap vermesi konuları değerlendirildi.

Suriye-Somali ile ikili ilişkilerin güçlendirilmesi görüşüldü. Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab, Somali'nin Şam Büyükelçisi Habib Musa Farah ve beraberindeki heyetle görüştü. Suriye İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve ortak ilgi alanlarındaki konular ele alındı.

Suriye ile Almanya arasında eğitim, bilim ve kültür işbirliği konferansı başladı. Suriye ile Almanya arasında eğitim, bilim ve kültür alanlarındaki işbirliğini geliştirmeyi amaçlayan konferans Şam'da başladı. İki gün sürecek konferansta eğitim sistemleri, bilimsel araştırmalar, hayat boyu öğrenme ve kültürel mirasın korunması konuları ele alınıyor. Suriye Eğitim Bakanı Muhammed Abdurrahman Turko, konferansın ortak projelere ve işbirliği anlaşmalarına zemin hazırlamasını beklediklerini belirtti. Almanya UNESCO Ulusal Komitesi Genel Sekreteri Roman Lukşaytır da sürdürülebilir ortak projeleri geliştirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Suriye'nin Hama şehrinde silahlı saldırı. 4 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti. Suriye'nin Hama ilinde güvenlik güçlerine düzenlenen silahlı saldırıda 4 görevli hayatını kaybetti. Suriye resmi haber ajansı Sana'nın aktardığına göre kimliği henüz belirlenemeyen saldırganların yakalanması için bölgede geniş arama tarama operasyonu başlatıldı.

İran Umman ile Hürmüz Boğazı için gerekli mutabakata vardık. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Hürmüz Boğazı'ndaki geçiş düzenlemeleri konusunda Umman ile gerekli mutabakata vardıklarını açıkladı. Garibabadi, Uluslararası Denizcilik Örgütü'ne kayıt sürecinin boğazın açılması anlamına gelmediğini belirterek, Hürmüz Boğazı'nın Amerika Birleşik Devletleri'nin yükümlülüklerini yerine getirmesi halinde açılacağını ifade etti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: يورت اف ام 97.8 صوت الوطن.
1: Uçurumun kenarındayım Hızır, bir dilber kalesinin burcunda, vazgeçilmez belaya nazır. Topuklarım boşluğun avcunda, derin yağar adımı çağırır, kaldım parmaklarımın ucunda.

uçurumun kenarındayım Hızır. Bir gamzelik rüzgar yetecek. Haydi beni, haydicek. Uçurumun kenarındayım Hızır. Divan hazır, ferman hazır, kurban hazır. Güzelliğin zulme çaldığı sınır. Başım döner, beynim bulanır. El etmez, gel etmez. Gözleri bir red, bir davet. Gülce uzak uzak dolanır. Mecaz değil, maraz değil. Gülce semavi bir afet.

uçurumun kenarındayım Hızır. Gülce bir beyaz sihir, canıma bedel bir has. Nur, nar ve nurdan bir zehir. Gülce arafta infaz. Bir tek bakışıyla suyu mu sınır? Güzelliğin zulme çaldığı sınır. Uçurumun kenarındayım Hızır. Ben fakir, en hakir, bin taksir. Cahil cesaretimi alem tanır. Ateşten, kalleşten, mızrakla gürzden, dabbetül arzdan, deccaldan, yedi düvelden, korku nedir bilmeyen ben. Tir tir titriyorum Gülce'den. Ödüm patlıyor Gülce'ye bakmaktan. Mutkum tutuluyor, ürperiyorum. Saniyeler gözlerimde birer can. Her saniyede bir can veriyorum. Uçurumun kenarındayım Hızır. Bir dilber kalesinin burcunda. Vazgeçilmez belaya nazır. Topukların boşluğun avcunda. Derin yağar adımı çağırır.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimiz, Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımıza hoş geldiniz. Keyifli dinlemeler. Bizleri info@yurtfm.org internet sitemizden de takip edebilirsiniz. Dilek ve önerileriniz için 0348 813 5872 telefon numaramızdan ulaşabilirsiniz.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Seçil Heper'in seslendirdiği Her Mevsim Gelip Geçersin şarkısı.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Metin Milli'nin seslendirdiği Nikahsız Aşk şarkısı.

0: Sıradaki şarkımız Zeki Müren'in seslendirdiği Sevenle Yapmaz şarkısı.
1: Seven ne yapmaz?

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Sezen Aksu'nun seslendirdiği Zulmet'te Ayrılık bestesi yapan şarkısı.

Kıymetli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimiz, Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımızın sonuna geldik. Bir sonraki Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımızda buluşmak dileğiyle esen kalın.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talebileriniz için bize aşağıdaki WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 431. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çoban Bey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dünyaya.

Şirketinizi tanımayan kalmaz. Reklamlarınız için 0552 789 4031 no'lu telefonumuzu arayabilir, yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Suudi Arabistan'ın yanında. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile telefonda görüştü. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede bölgedeki son gelişmeler ve Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar ele alındı. Erdoğan, Suudi Arabistan topraklarını hedef alan Husi saldırılarını en güçlü şekilde kınadıklarını belirterek hayatını kaybedenler için başsağlığı dileklerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin önümüzdeki süreçte de Suudi Arabistan'ın yanında olacağını ifade etti.

Hakan Fidan İranlı mevkidaşı Arakçı ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile telefonda görüştü. Görüşmede bölgedeki son gelişmeler ve devam eden çatışmalara çözüm bulmaya yönelik çabalar ele alındı.

depresu line'da bulunan bazı köy sakinlerinin evlerine dönüşünün engellendiği iddialarına yalanlama. Türkiye Cumhuriyeti Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Resulayn bölgesindeki bazı köy sakinlerinin evlerine dönmesini engellediği yönündeki iddiaları yalanladı. Açıklamada dönüş

Suriye'den Esed rejiminin kimyasal silah programının tüm boyutlarıyla ortaya çıkarma vaadi. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Devrik Esed rejiminin kimyasal silah programının tüm boyutlarıyla ortaya çıkarılması için çalıştıklarını açıkladı. Şeybani, Ağustos ayında kimyasal silahların yasaklanması örgütü gözetiminde 42 kimyasal hava bombasının imha edildiğini bildirdi. Şeybani, kimyasal silah dosyasının kapatılması için örgütle bir yol haritası üzerinde çalıştıklarını ve kimyasal silah suçlarına karıştığından şüphelenilen 18 kişinin tutuklu bulunduğunu belirtti. Ayrıca İsrail'i Suriye'deki silahlı grupları desteklemekle suçladı.

Şam'da bir araya geldi. Görüşmede Suriye'nin kimyasal silah programının kalıntılarından arındırılması için yürütülen çalışmalar ve alınan tedbirler ele alındı. Ayrıca kimyasal silah dosyasının kapatılması ve bu silahların kullanımından sorumlu olanların hesap vermesi konuları değerlendirildi.

Suriye-Somali ile ikili ilişkilerin güçlendirilmesi görüşüldü. Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab, Somali'nin Şam Büyükelçisi Habib Musa Farah ve beraberindeki heyetle görüştü. Suriye İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve ortak ilgi alanlarındaki konular ele alındı.

Suriye ile Almanya arasında eğitim, bilim ve kültür işbirliği konferansı başladı. Suriye ile Almanya arasında eğitim, bilim ve kültür alanlarındaki işbirliğini geliştirmeyi amaçlayan konferans Şam'da başladı. İki gün sürecek konferansta eğitim sistemleri, bilimsel araştırmalar, hayat boyu öğrenme ve kültürel mirasın korunması konuları ele alınıyor. Suriye Eğitim Bakanı Muhammed Abdurrahman Turko, konferansın ortak projelere ve işbirliği anlaşmalarına zemin hazırlamasını beklediklerini belirtti. Almanya UNESCO Ulusal Komitesi Genel Sekreteri Roman Lukşaytır da sürdürülebilir ortak projeleri geliştirmeyi

İran Umman ile Hürmüz Boğazı için gerekli mütabakata vardık. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Hürmüz Boğazı'ndaki geçiş düzenlemeleri konusunda Umman ile gerekli mütabakata vardıklarını açıkladı. Garibabadi, Uluslararası Denizcilik Örgütü'ne kayıt sürecinin boğazın açılması anlamına gelmediğini belirterek, Hürmüz Boğazı'nın Amerika Birleşik Devletleri'nin yükümlülüklerini yerine getirmesi halinde açılacağını ifade etti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Şirketinizi tanımayan kalmaz. Reklamlarınız için 0552 789 4031 no'lu telefonumuzu arayabilir. yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

0: Bil bakalım. Bitkiler.
1: Merhaba, ben dünyanın en ilginç ağaçlarından biriyim. En fazla 10 metre uzuyorum. Yapraklarım hiç dökülmüyor. Meyvelerim önce beyaz bir çiçek gibi oluyor, sonra olgunlaşıyor ve mor bir renk alıyor. Meyvelerim gövdemde yetişiyor. Bu en ilginç özelliğim. İnsanlar yaz mevsiminde onları topluyor. Benim için festival de düzenliyorlar. Bilin bakalım, ben kimim?
0: Bu ağaç jabutikaba. Diğer adı Brezilya ağaç üzümü. Sadece Güney Amerika bölgesinde, Brezilya, Paraguay ve Arjantin'de yetişiyor. Bil bakalım. Bitkiler. Bil bakalım programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
2: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

Beni bu halimle bırakıp gitme. Senin yokluğunda yarımsızım ben. Çaresiz hasretle terk edip gitme. Senin yokluğunda yarımsızım ben. Senin yokluğunda anlamsızım ben. Senin yokluğunda insafsızım ben.

0: bugün iyi değilim.
1: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
2: Bil bakalım. Hayvanlar.
3: Ben çok büyük bir hayvanım. Sadece balina benden daha büyük. Uzun bir burnum var. Buna hortum diyoruz. Hortumumun iki yanında uzun dişlerim var. Dünyanın en uzun dişleri benim. Boyum 5 metre, kilom 5 ton. Bil bakalım, ben kimim?
2: Bu canlıyı tanıdınız mı? Evet evet, doğru bildiniz. Bu hayvanın adı fil. Filler Sahra Altı Afrika ile Asya kıtasının bazı bölgelerinde yaşıyor. Filler uzun hortumlarını birçok iş için kullanıyor. Onunla nefes alıyor, kokluyor, dokunuyor, tutuyor ve ses çıkarıyorlar. En önemlisi de bu hortumla 350 kilo ağırlığı kaldırıyorlar. Bil bakalım, hayvanlar. Bil bakalım programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
1: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Suudi Arabistan'ın yanında. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile telefonda görüştü. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede bölgedeki son gelişmeler ve Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar ele alındı. Erdoğan, Suudi Arabistan topraklarını hedef alan Husi saldırılarını en güçlü şekilde kınadıklarını belirterek hayatını kaybedenler için başsağlığı dileklerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin önümüzdeki süreçte de Suudi Arabistan'ın yanında olacağını ifade etti.

Hakan Fidan İranlı mevkidaşı Arakçı ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile telefonda görüştü. Görüşmede bölgedeki son gelişmeler ve devam eden çatışmalara çözüm bulmaya yönelik çabalar ele alındı.

Resulayn'da bulunan bazı köy sakinlerinin evlerine dönüşünün engellendiği iddialarına yalanlama. Türkiye Cumhuriyeti Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Resulayn bölgesindeki bazı köy sakinlerinin evlerine dönmesini engellediği yönündeki iddiaları yalanladı. Açıklamada dönüş yapmak isteyen ailelerin durumunun Suriye'deki ilgili kurumlarla koordinasyon içinde takip edildiği ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin dönüşleri engelleyecek herhangi bir uygulamasının bulunmadığı belirtildi.

Suriye'den Esed rejiminin kimyasal silah programının tüm boyutlarıyla ortaya çıkarma vaadi. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Devrik Esed rejiminin kimyasal silah programının tüm boyutlarıyla ortaya çıkarılması için çalıştıklarını açıkladı. Şeybani, Ağustos ayında kimyasal silahların yasaklanması örgütü gözetiminde 42 kimyasal hava bombasının imha edildiğini bildirdi. Şeybani, kimyasal silah dosyasının kapatılması için örgütle bir yol haritası üzerinde çalıştıklarını ve kimyasal silah suçlarına karıştığından şüphelenilen 18 kişinin tutuklu bulunduğunu belirtti. Ayrıca İsrail'i Suriye'deki silahlı gruplar

ile Şam'da bir araya geldi. Görüşmede Suriye'nin kimyasal silah programının kalıntılarından arındırılması için yürütülen çalışmalar ve alınan tedbirler ele alındı. Ayrıca kimyasal silah dosyasının kapatılması ve bu silahların kullanımından sorumlu olanların hesap vermesi konuları değerlendirildi.

Suriye-Somali ile ikili ilişkilerin güçlendirilmesi görüşüldü. Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab, Somali'nin Şam Büyükelçisi Habib Musab Farah ve beraberindeki heyetle görüştü. Suriye İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve ortak ilgi alanlarındaki konular ele alındı.

Suriye ile Almanya arasında eğitim, bilim ve kültür işbirliği konferansı başladı. Suriye ile Almanya arasında eğitim, bilim ve kültür alanlarındaki işbirliğini geliştirmeyi amaçlayan konferans Şam'da başladı. İki gün sürecek konferansta eğitim sistemleri, bilimsel araştırmalar, hayat boyu öğrenme ve kültürel mirasın korunması konuları ele alınıyor. Suriye Eğitim Bakanı Muhammed Abdurrahman Turko, konferansın ortak projelere ve işbirliği anlaşmalarına zemin hazırlamasını beklediklerini belirtti. Almanya UNESCO Ulusal Komitesi Genel Sekreteri Roman Lukşaytır da sürdürülebilir ortak projeleri geliştirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Türkiye'nin Hama şehrinde silahlı saldırı, 4 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti. Suriye'nin Hama ilinde güvenlik güçlerine düzenlenen silahlı saldırıda 4 görevli hayatını kaybetti. Suriye resmi haber ajansı Sana'nın aktardığına göre kimliği henüz belirlenemeyen saldırganların yakalanması için bölgede geniş arama tarama operasyonu başlatıldı.

İran, Umman ile Hürmüz Boğazı için gerekli mütabakata vardık. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Hürmüz Boğazı'ndaki geçiş düzenlemeleri konusunda Umman ile gerekli mütabakata vardıklarını açıkladı. Garibabadi, Uluslararası Denizcilik Örgütü'ne kayıt sürecinin boğazın açılması anlamına gelmediğini belirterek, Hürmüz Boğazı'nın Amerika Birleşik Devletleri'nin yükümlülüklerini yerine getirmesi halinde açılacağını ifade etti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Yaz henüz gelmişti ben ayrıldığımda. Kaç vakit oldu, kaç ay, kaç yıl, kaç asır evimden ayrıldım. Ha benim ruhumun teri memleketim. Dünyayı verseler değişmem çayırındaki bir çiğ tanesine. Meğer gurbet dediğin mapuslukmuş güneşli avlularda yaşanırmış öylesine. Dönüşümde ne bulurum bilemem. Bildiğim döneceğim ey verilmiş sözüm edilmiş yemin. Elbet bir gün döneceğim. Yıl kaç olur hangi mevsim bilemem. Elimde takvim yapraklarından güller. Gözümde bir çocuk, saçlarımda kar. Bunca acıyı boşa çekmez hiç kimse. Ve bunca ölümden kolay dönülmez.

Şirketinizi tanımayan kalmaz. Reklamlarınız için 0552 789 4031 no'lu telefonumuzu arayabilir, yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Dünyanın kapıları. Merhaba. Sizlere iletmek istediğimiz bir selamımız var. Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım diyen zatın, yani Yunus Emre'nin cümleleriyle kapınızı çalıyoruz. Dünyanın neresinde olursanız olun, selamımızı kulaklarınıza, oradan gönlünüzü ulaştırmak istiyoruz. Kabul veya reddetme hakkınız elbette var. Fakat eğer kabul ederseniz, biz her hafta kapılarınızı sevgi ve saygıyla çalmaya devam edeceğiz. Dünyanın kapıları.

0: Efendim merhabalar, saygılar, sevgiler, hürmetler. Dünyanın kapılarından bugün de kapılarınızı bir kıymetli konuğumuzla çalmaya geldik. Kapıları çaldığımızda, çalmak biliyorsunuz bizde hırsızlık anlamında değil, kapıları böyle tıklatmak, şu şekilde vurmak anlamında. Kapılarınızı tıklattık ve dünyanın kapıları, tabii ki bu kapılar öyle şey değil, yani herhangi bir kapı değil, dünyanın kapılarını çalıyoruz. Amerika'dan Çin'e, Azerbaycan'dan Afganistan'a, efendim Fransa'dan Almanya'ya kadar, aklınıza nereye geliyorsa Afrika'dan belki Kanada'ya kadar birçok yeri çalıyoruz. Yunus Emre Enstitüsü'nün kurulma gerekçesi ve amacı da bu zaten. Dünyanın kapılarını farklı tonlarda çalıyor ve dünyanın kapılarından içeriye Yunus Emre'nin felsefesini, inancını götürüyor. Ve orada kültürel ve sanatsal etkinlikler yapıp insanlarla, farklı kültürlerle, farklı coğrafyalarla etkileşim halinde, ilişki halinde olmamızı sağlıyor. İşte tüm bunları düşünerek bugün bu konuları daha da açabilmek için bir kıymetli konuğumuzu, bir değerli hocamızı buraya misafir ettik. Sevgili Zekeriya Gültekin hocamız, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Böyle güzel bir üstadımla aynı programda, aynı platformda dünyanın kapılarını beraber çalma daveti benim için onur verici efendim.
0: Eyvallah.
1: Çok memnun oldum sizlerle önümüzdeki dakikalarda sevgili dinleyicilerimize çaldığımız kapılarla ilgili yaşadığımız hatıraları anlatmak benim için büyük bir mutluluk olacaktır.
0: Eyvallah. Çok teşekkür ediyoruz bu güzel ve naif girişinizden dolayı şükranlarımızı sunuyoruz. Tabii bu güzel girişin bir altyapısı var. Niye böyle güzel bir giriş yapıyor Zekeriya Bey? Çünkü kendisi uzun yıllar iletişim sektöründe, medya sektöründe görev alan bir arkadaşımız, bir belki üstadımız, sevdiğimiz bir ayrıca kardeşimiz, arkadaşımız, dostumuz ve değerli bir hocamız bu konuyla ilgili. Evet. Ve Yunus Emre Enstitüsü ile tabii ki tanışıyor ve kültürel faaliyetleri yürüten bir organizasyonun içerisinde inancımızı, değerlerimizi, kültürlerimizi dünyanın birçok yerine taşıyan neferlerden biri oluyor. Tüm bunların toplamında dilerseniz sevgili Zekeriya Gültekin'i biraz tanıyalım.
1: Evet, bu girizgahı kısaca geçmem gerekecek herhalde. Ben ilk ve orta öğrenimim Malatya'da, memleketim olan Malatya'da tamamladım. Sonrasında Ankara'da Gazi Üniversitesi'nde İktisadi İdare Bilimler Fakültesini bitirdim. Sonrasında tabii farklı meslek dallarıyla ilgilendik. Öncelikle mali müşavirlik, sonrasında sarı basın kartlı olarak 15 yıl radyolarda ve televizyonlarda muhabirlik, editörlük ve spikerlik hayatımızın ardından özellikle son döneme doğru kültür haberciliği ve ekonomi haberciliği dalında kendimize aynı zamanda bir şeyler katıp aynı zamanda bu kültürel aktörlerle tanıştıktan sonra bu alanın gerçekten kendi kişiliğime de uygun olduğu ve aynı zamanda bu sektörle alakalı acaba neler yapılabilir, yurt dışında kendi kültürümüzü tanıtabilecek argümanlar neler olabilir diye araştırdığımda Yunus Emre Enstitümüzle tanıştım. 2012 yılıydı. Dolayısıyla Yunus Emre Enstitümüzde 2007'de mevzuat çalışmalarıyla beraber 2009 yılında artık faaliyetlerine başlamıştı. Balkanlarda ve Kuzey Afrika'da, Mısır üzerinde başlamıştı. Bunları takip ettiğimde gerçekten çok farklı, tam da istediğim türden bir faaliyet alanı olarak gördüm ve buraya başvurdum. Yani mesleki hayatımın acaba buraya nasıl bir katkı sunacağını hep merak ediyordum ama kafamda bazı planlar vardı. Yaklaşık 2 aylık, 3 aylık bir bekleyişin ardından enstitümüzce kabul edildim. Enstitüye bir iletişimci olarak başladım. Kurumsal iletişim birimimizde yönetici olarak başladım. Sonrasında tabii farklı ülkelerde kültürel projelerin yürütülmesinde ve özellikle de mesleki hayatımda önemli bir kilometre taşı olan Gürcistan koordinatörlüğünle beraber sonrasında Yunus Emre Enstitümüzde çalışma tempomuzu biraz daha arttırarak ülkemiz adına, kültürümüz adına dünyayla tanışma etkileşim kurma adına faaliyetler gerçekleştirmeye çalıştık. Umarız başarılı olmuşuzdur.
0: İnşallah. Biz başarılı olduğunuzu düşünüyoruz. Çünkü başarılar aynı zamanda şeyle de orantılı. Bazen anıların azlığı ve çokluğu, yani etkileşimin ve iletişimin temel göstergelerinden biri. Evet. Anılarınız çoksa gerçekten de konuyla ilgili bu sizin başarı skalanızı gösterir. Anılar çok azsa, yani demek ki etkileşim kurmadığınız anlamına gelir. Programımızın son bölümünde anılarınıza gireceğiz. Ben sevgili Zekeriya Gültekin'i biraz şey yapayım bu anlamda. Diğer katılımcılardan ayrı tutayım. Nedeni de şu: öncesinde de bildiğim için kendisini, ben de aynı sektörde daha küçük çaplarda görev aldım. Bildiğim kadarıyla haber programlarından siyasi programlara kadar ciddi bir şey var. Önünüzde portföy var.
1: Evet,
0: onların
1: evet.
0: Hepsinde görevler aldınız. Evet. Daha sonra bu, hani dediniz ya, karakterimle sanki bu kültür sanat, ülkemizin tanıtımı, dünya ile etkileşim sanki benim karakterime daha uygun gibi dediniz. Nasıl karar verdiniz
1: bravo,
0: burada?
1: Bravo.
0: Güzel bir
1: şimdi,
0: örnek bence.
1: Alper Bey, şöyle bir durum var. Yayıncılık siz benden çok daha iyi takdir edersiniz, bilirsiniz ki. Sürekli bir etkileşim halindesiniz. Yani işte radyoculukta sürekli yeni bir konu ve yeni bir konukla tanışma, bu beraberinde pek çok iletişimi getirme noktasında güzel bir mesleki platform. Sonrasında televizyona bakarsınız veya gazeteye bakarsınız. İşte yine yeni konularla ve yeni konuklarla röportajlar, haber yapma heyecanı içerisinde yaklaşık bir 15 yıl geçti. Ama bu hareketli yaşama ve heyecanlı yaşama bir noktada kesişen bir sektör varsa o da kültür sanat sektörü.
0: Evet, evet.
1: Sektör demek belki biraz durumu maddi düşünme noktasına getirebilir. Böyle bir hata yapmayalım. Bizim istediğimiz Yunus Emre Enstitümüzün de isminden anlaşılacağı üzere biz gönül yapmak üzere, etkileşim kurmak üzere yurt dışında Türk toplumuyla, Türk kültürüyle, Türk edebiyatıyla yabancı kültürleri tanıştırma, bir noktada etkileşim noktası belirleme noktasında görevimizi icra etmeye çalıştık. Dediğiniz çok doğru.
0: Ben özellikle şunu öğrenmek istedim, pardon kestim belki ama siz sanki, ben öyle anladığım gibi, yanlışsa düzeltin. Siz bir anlamda siyasetin değişkenliğinden
1: evet,
0: kültürün kalıcılığına geçtiniz.
1: Evet, biraz da öyle.
0: Sanki böyle bir şey var. Bunu hissettiniz ve geçtiniz gibi.
1: Yani kültür bir yönüyle gerçekten statik bir durum arz ediyor. Yani geçmişinizle beraber sizi bekleyen büyük bir kültürel zenginlik var.
0: Evet.
1: Bu kültürel diplomasi açısından müthiş bir avantaj sağlıyor.
0: Evet.
1: Gel gelelim en önemli mesele bu kültürel zenginliği dış dünyayla tanıştırabilmek.
0: Tabii.
1: Bunu yapmak için ta böyle 1800'lü yılların, 1857 olsa gerek diye düşünürüm, İlk müzecilik girişimleri oluyor Osmanlı İmparatorluğu'nun Avrupa'da. Yer olarak da sanırım Almanya ve Paris'te sonrasında düzenleniyor. Buradaki temel amaç aslında uygarlıklar noktasında ve Türk toplumunun özellikle imparatorluk bakiyesi, o ümmet bilincini tanıtmaya dönük bir müze anlayışı. Ama sonrasında Cumhuriyet döneminde bu dönem dönem farklılaşmakla beraber biraz daha Türklük üzerinde yoğunlaşan ve özellikle bizden önceki Anadolu'da kurulan uygarlıkları tanıtmaya dönük bir işte müzecilik ve kültürel diplomasi anlayışı çevresinde gelişiyor. Ve 2012 yılına kadar farklı farklı alanlarda Türkiye'nin tanıtımı devlet kanalıyla yapmaya çalışılıyor ama geldiğimiz noktada Yunus Emre Enstitüsü'nün kurulmasıyla beraber bambaşka bir evrim geçiriyor.
0: Evet.
1: Nasıl geçiriyor? Efendim, Türkiye'yi müzelerle çeşitli alanlarda kültürünü, edebiyatını tanıtma noktasında tanıtma girişimleri o dönemin şartları içerisinde geçerliydi ve başarılı da oldu denilebilir. Ancak biz Yunus Emre Enstitüsü'nün isminden gelen bir algılayışla söylemek gerekirse, Yunus Emre ne diyor? Gönüller yapmaya geldik. Gelin tanış olalım diyen bir felsefeyi temsil eden ve bu sözleri misyon edinerek Türk kültürünü tanıtmaya çalışan bir kurum hüviyetindeyiz. Ne diyordu Yunus? Yunus ki 13. yüzyıl ortalarından 14. yüzyılın ilk çeyreğine kadar olan dönemde yaşamış bir Türk şairi, bir Anadolu bilgesi ve bir İslam mutasavvıfıdır. Anadolu Türk kültürünün inanç ve bilinç ikliminin oluşmasında büyük katkıları vardır. Tabii ki bu yolu takip eden bizler de Türk kültürünün bu zenginliğini olduğu gibi yansıtma gayesi içerisine girdik. Bizdeki temel felsefe yaklaşım budur. Ancak bunu hayata geçirirken bütün projelerimizde işte tiyatrodan konserlere, konserlerden eğitim, Türk dili çalışmalarına kadar bütün çalışmalarımıza, bütün faaliyetlerimizde bizim için önemli olan muhataplarımızla eşit mesafede olmamızdır. Muhatabımızla sürdürülebilir bir çalışma, bir etkileşim içerisinde devam etme ihtiyacı duymamızdır. Bizim felsefemizde sadece tek taraflı bakış yoktur. Sadece kendi kültürümüzü yüceltmek yoktur. Yeri geldiğinde, zamanı geldiğinde bulunduğumuz yerde yerel kültürü de tanıtma ihtiyacı duyarız. İşte burada ayrılırız. Bizim diğer dünyadaki muadil kuruluşlardan farkımız budur. Biz kendi kültürümüzü farklı araçlarla kullanmaya çalışırız. Yani şimdi isim gitmek istemiyorum ama başka toplumların kültürel diplomasi araçları farklı yöntemleri kullanabilir. Ancak biz gönüller yapmaya geldik.
2: Tırnak önemli,
1: içerisinde söylemek gerekirse gönüller yapmaya geldik dediğimiz için hiçbir zaman bunu paraya, başka bir şeye tahvil etmeyiz.
2: Veya şeyimiz de yoktur. Hani nedir o? Gizli ajandamız da yoktur.
1: Evet.
2: Bu anlamda çok önemlidir.
1: Bunu muhataplarımıza kabul ettirdiğimiz, sahada da bizzat bunun çok büyük örneklerini, çok büyük yansımalarını gördüğüm için bunu gerçekten tebessümle, çok rahat, açık alında sizlere anlatabilirim. Gerçekten de Türkiye'nin kültürel diplomasi anlayışında hiçbir bu anlamda tek taraflı hiçbir çıkar yoktur.
2: Evet,
1: her iki tarafın rızası, her iki tarafın faydası bizim için esastır. Gittiğimiz bölgede kendimizi ifade etmekle kalmayıp, kültürel kimliğimizi anlatmakla kalmayıp, muhatabımız olan kültürü de tanımak, yeri geldiğinde kendi toplumumuza tanıtmak bizim için ayrıcalıklı bir misyon.
2: Evet, bunun ilk altını çizdiniz. Çok önemli evet. Bir nokta bu. Çok çok ciddi bir nokta. Gerçekten de bunun hissedilmesi, ki hissedilmiştir zaten. Sanırım programımızın ismiyle de örtüştü söyledikleriniz. Biz dünyanın kapılarını çaldık ve bugüne kadar belki de hiçbir yerden red cevabı almadık.
1: Evet. Evet.
2: Bu bunun söylediklerinizin bir göstergesi sanırım.
1: Alamayız çünkü yani bakın Alper Bey aslında yani nereye gidersek gidelim. Tabii benim görev yerim Tiflis'ti. 3 yıl bulundum. 2014-2017 ortalarına kadar orada bulundum. Ve gittiğimiz ülkeyi, tanıştığımız insanları gerçekten çok sevdik. Onların da bizi aynı şekilde sevdiğini, beğendiğini, yani bizim şahsımızda Türk kültürüne ilgi duyduklarını, Türk kültürünü tanımaktan büyük bir mutluluk, haz duyduklarını bizzat gözlerimizle gördük. Bütün faaliyetlerimize hem akademik dünyadan hem normal sıradan Gürcü vatandaşlarımız büyük bir katkı sunuyorlardı. Onların örneğin biz Ressamların Buluşması isimli bir program yapmıştık. Bizim Kafkasya'da özellikle Azeri kardeşlerimiz ve bizlerin yanında Gürcü kardeşlerimizin bulunması bizler için çok çok önemliydi. Üçlü bir burada stratejiden bahsedebiliriz. Üçlü bir stratejik yapıyla faaliyetlerimizi icra etmeye çalıştık. Gördük ki o faaliyetlerimizde inanın mesela bir tane örnek verelim.
2: Tabii,
1: üç dilde tiyatro örneğinde tiyatronun bir kısmı bir perdesi Gürcüce, bir perdesi Azerice, Azeri Türkçesiyle bir perdesini de Türkçe, Türkiye Türkçesiyle oynamaya çalıştı oyuncularımız ve gerçekten de hem Azerbaycan hem Gürcistan hem Türkiye'den önemli tiyatro oyuncularımız bu projede rol aldılar. Ve orada şunu gördüm, kapanışta da çiçeklerimizi kendilerine arz ettikten sonra şunu söyleme gereği duydum. Aynı olaylara aynı refleksleri gösteren bir coğrafyadayız.
2: Evet evet.
1: Gerçekten de anlamadığımız bir şey olsa bile aynı hissiyatı taşıyoruz. Ama buna rağmen bir Gürcü Türk olan benimle bana bahsettiği konu gerçekten beni o an çok üzdü. Şöyle diyordu Gürcü Türk olan, ben demişti 80'li yılların ortalarına kadar yani demir perde ülkelerinin yıkılması aşamasına gelinceye kadar o soğuk savaş döneminden bahsediyorum.
2: Evet.
1: Maalesef sınırın öte yanındaki Türkleri, Türkiye toplumunu çok af buyurun insan yiyen birileri olarak tanıyorduk Allah diyor. Allah. Çünkü böyle anlatılmış, böyle bir imaj çalışması yapılmış o Soğuk Savaş döneminde. Hmm. Ve ne olmuş biliyor musunuz? 90'lı yılların başlarında bizim o Reşat Nuri Güntekin'in Çalıkuş adlı eseri var ya,
2: evet,
1: hatırlarsınız tabii belki ki yaşınız itibariyle, 86 yılı yapımından bahsediyorum. 1922'lerde yapılmış, roman haline getirilmiş Türk Edebiyatı'nın önemli bir eseri Çalıkuş'u. O Çalıkuş'unu siyah beyaz versiyonunu izledik. Allah Allah, bunlar da bizim gibi insanlarmış deme noktasına
2: evet,
1: gelmişler.
2: Allah Allah, evet,
1: yani
2: bir nokta.
1: Yanlış bir imaj oluşumu başkalarının dilinden başka bir toplumu anlamanın ne kadar yanlış ve aralara duvar örmenin toplumları birbirinden ne kadar uzaklaştırdığını ve gerçeklik algısının ne kadar ters yüz edildiğinin en güzel örneğidir bu.
2: Kesinlikle, kesinlikle.
1: Buranın üzerinden biz de tabii Türk dizilerine, Türk sinema filmlerinin işte söyleşileri, gösterimi noktasında önemli projeler gerçekleştirdik. Ve gerçekten geldiğimiz noktada bakın, özellikle Güney Amerika'dan tutun da ta Çin'e kadar, Moskova'ya kadar, aşağı kadar iniyoruz Güney Afrika Cumhuriyeti'ne kadar, bütün ülkelerde özellikle Güney Amerika'da Türk dizilerinin kültürel diplomasi çalışmalarına, kültürel diplomasi çalışmaları gayretine ne büyük katkı sunduğunu hepimiz gözlerimize
2: evet, görüyoruz.
1: Önümüzdeki süreçlerde gerçekten bu Türk dizileriyle özellikle Türk dizilerini mercek altına aldık ama bundan sonraki süreçte biraz daha hız vereceğiz. Bunlarla ilgili anlıyorum ki kısa süreli yurt dışında düzenleyeceğimiz pek çok faaliyeti bu düzlemde kendi kültürümüzün bir tanıtımı, bir nişanesi olarak da tanıtacağız. Ki Çalıkuş'u bizim için şöyle önemliydi. Tekrar demiş yapacak olursam, bizim kültürel kimliğimizin unsurlarını tanıtma noktasında bence çok önemliydi.
2: Evet, elbette.
1: Ve duygu dünyamızı yansıtma açısından önemliydi. Ve buradan hareketle şunu söyleyebiliriz. Kültürel diplomasi çalışmaları bulunduğunuz ülkede sizin kimliğinizi oluşturur. İnsan, o topluluk sizin kimliğinizi tanımazsa ne güven duyabilir ne de orada yatırım yapabilirsiniz.
2: Evet.
1: Biz bu noktada hareketimizi yoğunlaştırdık. Çok şükür 12 yıldır bu kurumdayız ve bizden önceki arkadaşlarımız da çalışmalarını yüksek düzeyde sürdürmüşlerdir. Bundan sonra da çok büyük bir zenginlik bekliyor tanıtılmak. Farklı yöntemlerle dünya uluslarıyla bir noktada iletişim kurmak amacıyla pek çok argümanımız var. Heybemiz dolu. Yunus Emre'nin söylemiyle, biz gelmedik kavga için, bizim işimiz sevgi için, Hakkın evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldik evet, diyeceğiz ve heybemizdekilerin hepsini dünya milletleriyle buluşturacağız. Bu konuda gerçekten de kendimize güvenimiz tamdır ve her zamankinden büyük bir gayretle çalışmalarımızı önümüzdeki yıllarda da yoğunlaştıracağız.
2: Evet, çok yani teşekkür ediyoruz, çok güzel bir izah oldu. Bazen şöyle anlar olur, cümleleştirilmesi gereken kelimeler vardır ama onu uzun uzun anlatırsınız. Siz çok güzel özetlediniz. Öncelikle tebrik ediyorum.
1: Yok,
2: yani karşımızda bir iletişimcinin iletişimcinin olması çok büyük bir avantajmış.
1: Estağfurullah.
2: Gerçekten çok
1: sizden
2: teşekkür ediyorum.
1: Sizden bunları duymak benim için
2: estağfurullah.
1: Daha büyük.
2: Çok güzel özetlediniz.
1: Ama şunu söylemeye
2: tabii,
1: ne olur izin
2: tabii,
1: verin.
2: Estağfurullah.
1: Şunu fark ettim. Kuruma giren ilk iletişimci bendim efendim. Onu söyleyeyim. Ve gerçekten kurumda herhangi bir, bütün arkadaşlarımız büyük bir gayretle çalışıyorlar. Tabii ki Türk dili bizim için çok önemli. Bütün okutmanlarımız büyük bir gayretle çalışmaktalar. Dil diplomasisi, Türk dili diplomasisi bütün dünyada farkını gösterecektir, gösteriyor. Yunus Emre Enstitüsü'nün büyük çalışmalarıyla, devletimizin büyük katkılarıyla. Ama şunu da söylemek gerekiyor. Aslında bizim için imaj işin odağında.
2: Evet.
1: İmajın en güzel vücut bulacağı sektör bir noktada, yani bir şeyi üretirsiniz ama bunu satmaktır önemli
2: evet,
1: olan. Satmak tırnak içerisinde belirtiyorum. Dünya milletlerine bir noktada kabul ettirmek, argümanlarınızı kendi rızalarıyla kabul etmelerini sağlamak. İnanın bunun yolu da iletişimden geçiyor.
2: Kesinlikle, kesinlikle.
1: Ve bu konuda
2: doğru iletişim.
1: Evet,
2: geçiyor.
1: Doğru iletişim. Yani stratejik biraz ağır kaçacak, gönüller yapmaya geldik diyen bir misyonun temsilcisi olarak o konuda stratejik davranırım bilemem ama strateji şunu kapsıyorsa, gönülleri kırmamak, kırmadan bir şeyleri anlatabilmekse evet burada stratejik davranmamız gerekiyor. Strateji kavramı içerisinde koyabiliriz bunu. Ve burada demek istediğim özellikle basınla, özellikle günümüz iletişim koşullarında bir şekilde kendinden daha çok bulunduğu ulusun kültürünü tanıtmak, bu noktada dünya milletleriyle iletişime geçme noktasında isteği olan herkesin bence Yunus Emre Enstitüsü'ne vereceği çok çok şey var.
2: Evet, kesinlikle.
1: Evet.
2: Evet, programımız ilerliyor ve programımızın son bölümünde ne demiştik hatırlarsanız, çok güzel özetlediniz dediğim gibi. Bu özetin akabinde zihninizde beliren muhakkak anılar vardır. Gerçi kısmen de değindiniz, bir anınızdan bahsettiniz ama evet. Dinlediğimizde böyle özellikle bizi dünyanın biliyorsunuz Suriye'den, efendim Irak'a, Irak'tan, efendim Çin'e kadar, belki Amerika'ya kadar birçok yerde programımız dinlenecek. İnternet üzerinden yayın yapılması münasebetiyle dinlenmeme gibi bir olasılık yok. Bugüne kadar yaptığımız programlar bunun göstergesi. Siz daha önce Gürcistan, Tiflis'te bulundunuz, 3 yıl görev yaptınız. Sonrasında kültür sanat faaliyetleri çerçevesinde veya başlığında dünyanın birçok farklı bölgelerine gittiniz. Haliyle gitmiş olan bir arkadaşımız olarak karşılaştığınız böyle tebessüm ettirici, iyi ki gelmişim, iyi ki bunlarla karşılaşmışım, iyi ki şu anılar yaşanmış dediğiniz noktalarda umuyorum ki dinleyicilerimizin yüzünde tebessüm açtıracaktır. Onlardan var mı, bir demet alabilir miyiz?
1: Evet, tebessüm noktasında bilemeyeceğim. Sonuç öyle olur mu bilmiyorum ama şöyle güzel bir anı diyelim. Hani böyle bizim pek çok faaliyetimiz gerçekleşti. Bahsini ettiğimiz 2014 ile 17 yılları arasında, 2017 yılı arasında. Bunlardan biri beni çok etkiledi gerçekten. Gürcü Kızı yahut İntikam adlı bir eser var. Ahmet Mithat Efendi'nin. Hmm. Bunun Türkçe'ye çevirisi vardı. Ancak öyle bir eser ki bu 18. yüzyıl Gürcistan'ında işte o dönemin giyimini, kuşamını, yemeğini, derslerini, müziğini Gürcistan'a has. Ahlakını, karakterini, kahramanlığını, sadakat anlayışını, ahde vefa duygusunu, bakın hiç yabancısı olmadığımız değil mi kelimeler
2: evet,
1: bunlar?
2: Evet, tabii ki.
1: Yani işte ortaklık kesmeden kültürel kimlik biraz da budur. Ortaklık kesmeden bazı karakter noktaları, misafirperverliğimiz, yurt sevgisi, inanın sınırlar, fark ediyorsunuz ki sınırlar aslında hiçbir şey, kültürel sınırlarımız çok daha geniş. Bunu Gürcistan'da da biz görüyoruz. Ortak noktalarımız çok fazla. Yani bu temaların işlendiği Ahmet Mithat Efendi'nin meşhur eserini Gürcü Kızı yahut İntikamı Gürcüce'ye çevirdik. Hmm. Ve bunu da tanıtımını da gerçekten çok güçlü bir biçimde yaptığımızı düşünüyoruz. Ve oradaki yerel bir paydaş kuruluşumuz da Zakaraşvili Enstitüsü'nün ortaklığıyla gerçekleştirdik. İşin bir tarafında da Tiflis Devlet Üniversitesi vardı. Diğer taraftan evet Sulakavri Yayınevi Müdürü Tina Mamulaşvili vardı. Türkolog Tamar Albenize. Bu isimler benim için çok önemli. Ve bu ta 18. yüzyıl Gürcistan'ı anlatıyordu. Ancak bakın oradaki Türkoloğun bana söylediği şuydu. Ben şu ana kadar bu eserin varlığından bile haberdar değildim dedi kendileri. Düşünün 150 yıllık çok da güzel bir eser ve bunu asıl aktörü konumundaki halkla buluşturamamışız şu ana kadar.
2: Evet, evet.
1: Ve ilk defa Yunus Emre Enstitüsü vesilesiyle Gürcistan'la buluştu ve ondan sonra bu bahsini ettiğimiz Gürcü Kızı yahut İntikam kitabı ile ilgili pek çok faaliyet düzenledik. Yani bir taş atıyorsunuz, o taşın ne kadar büyük etki oluşturacağını,
2: halkaları, evet.
1: Evet, halkaları oluşturacağını olay gerçekleştikten sonra, kültür öyle bir şey demek ki, onu da
2: kesinlikle,
1: gördük.
2: Kesinlikle.
1: Bunun dışında 1596 Osmanlı Mufassal Defteri'ni gerçekten geride bıraktığımız süreç içerisinde en çok hatırladığım, haz aldığım, tat aldığım bir çalışma olarak gözlemliyorum. Sevgili hocalarımızı bir kez daha gerçekten hayırla yad ediyorum kendilerine ve bunun devamının gelmesi gerekiyor. Hocalarımızın bütün bütün bu tip faaliyette, özellikle oradaki hocalarımızın söylüyorum sonrasında, ya böyle bir şeyler de varmış, keşke daha önce buluşsaydık, keşke daha önce buluştursalardı deme gayreti içerisindeki hallerini düşündükçe, yaptığımız işin ne kadar hayırlı işler olduğunu bir kez daha fark etmiş bulunuyoruz. Gittiğiniz ülkede, dediğim gibi, onların değerlerini gördüğünüzde, onların size verdiğiniz değeri gördüğünde, bu işin daha çok alınacak mesafe kesbettiğini fark ediyorsunuz.
2: Evet, kesinlikle.
1: Benim söyleyeceklerim kısaca bunlar. Evet, evet. Tabii üzerinden 7 yıl geçtiği için bu anılarımızı bir şekilde belki de kitabi hale getirmek gerekiyor. O noktada elbette, bazı elbette notlarımız da olacak. İlerleyen süreçleri belki dinleyicilerimizle paylaşma imkanımız da olacak. Çok teşekkür ederim.
2: Biz efendim de çok teşekkür ederiz. Evet, bugün değerli dostumuz, değerli hocamız, değerli arkadaşımız, ortalama 12 yıldır Yunus Emre Enstitüsü'nde görev yapan, kültür sanat faaliyetlerinde ciddi görevler almış ve kıymetli anılar biriktirmiş. Onlardan tabii birkaçını alabiliyoruz sadece. Ve yaptığı faaliyetlerle dünyanın kapılarını çalmış olan bir değerli arkadaşımızla, sevgili Zekeriya Gültekin'le birlikteydik. Anlattıklarından ben de, sizler de umuyorum, güzel şeyler çıkardık. Özellikle heybemizin dolu olduğunu söyledi. Bu bizim elimizi güçlendiren aslında bir özgüven unsuru. Bir yere gittiğimizde bu özgüvenle gidebiliriz. Bu heybe dolu ve bu heybede güzel şeyler var. Gelin tanış olalım diyen bir zatın sözleri var. İşi kolay kılmaya, beraber yaşamaya, beraber nefes almaya, aynı havayı soluduğumuzun inancını insanlara yönlendiren bir kurumla birlikte çalışmalarınızı sürdürün ve bir anlamda kültürün girmediği bir yere de aslında ekonomi ve siyasetin de girme ihtimalinin olmadığını
1: çok doğru
2: çıkardım ben sizin, evet, cümlelerinizden.
1: Kültürel kimliği eğer inşa etmezseniz ya da varsa bunu yurt dışı ile, bulunduğunuz ülkelerle, topluluklarla paylaşmazsanız, sizin kimliğiniz tanınmayacaktır.
2: Tabii, ekonomik işbirliği kuramayacaksınız. Biz siyasal işbirliği de kuramayacaksınız.
1: Biz neden bu işi yapıyoruz? Gerçekten de hani deriz ya, kurumsal misyonlar, vizyonlar. Tabii ki burada Türkiye'ye dost insan sayısını arttırmak. Evet. Ama buradaki en önemli şey Yunus Emre Enstitüsü felsefesini yaymak. Yani hem muhatabımızı bu noktada faydalandırmak, hem kendimizi faydalandırmak.
2: Neydi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tabiriyle? Kazan kazandı,
1: evet,
2: değil,
1: evet,
2: mi?
1: Kazan kazan. Onun, evet, siyasi alandaki karşılığı budur.
2: Evet, evet, kazan kazan.
1: Evet.
2: Evet, çok teşekkür ediyoruz. Vakit ayırdınız. Çok güzel etkileşim aldık biz sizden. Enerjiniz çok güzeldi. Cümleler çok değerli topluydu. Dediğim gibi bir iletişimciyle beraber olmak da bize ayrı bir has kattı. Saygılarımızı, sevgilerimizi sunuyoruz. İyi ki varsınız, iyi ki geldiniz. İnşallah başka bir programda görüşünceye dek son cümleleri sizin mesajınızla tüm dünyaya iletelim. Hoşça kalın diyelim.
1: Evet, aslında programın ismi de çok güzel. Harika bir isim. Bilmiyorum bu ismi kim koydu? Belki
2: ben koymuştum ama bir şarkıdan yola çıktım.
1: Ya ne güzel. O şarkı nelere?
2: 80'li yıllarda Yeni Türkü'nün Dünyanın Kapıları isminde bir şarkısı vardı. Oradan yola çıktım.
1: Evet,
2: ve baktım, bugüne kadar bir program halinde sunulmamış.
1: Çok güzel.
2: Evet, tam da derim, bizim misyonumuza uygun.
1: Size de yakışıyor aslında.
2: Eyvallah, hepimize inşallah.
1: Sizin kapılarınız herkese açık, bizlere olduğu gibi. Efendim, ben de bütün dünyada, bütün toplulukların, bütün insanların ulaşamayacağımız hiçbir nokta kalmasın dercesine kapılarını çalmaya devam edeceğimizi belirtiyoruz. Yunus Emre Enstitüsü'nün tüm gayretleri dünya milletlerine ulaşmak, huzur ve güven içerisinde bir dünya oluşturmak adına Türk dilinin güzelliğini, Türk kültürünün, Türk tarihinin, edebiyatının bütün inceliklerini bütün dünyayla paylaşmaktır efendim. Biz teşekkür ediyoruz.
2: Hoşçakalın. Görüşmek ümidiyle.

0: Dünyanın kapıları. Merhaba. Sizlere iletmek istediğimiz bir selamımız var. Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım diyen zatın, yani Yunus Emre'nin cümleleriyle kapınızı çalıyoruz. Dünyanın neresinde olursanız olun, selamımızı kulaklarınıza, oradan gönlünüze ulaştırmak istiyoruz. Kabul veya reddetme hakkınız elbette var. Fakat eğer kabul ederseniz, biz her hafta kapılarınızı sevgi ve saygıyla çalmaya devam edeceğiz. Dünyanın kapıları.
1: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Suudi Arabistan'ın yanında. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile telefonda görüştü. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede bölgedeki son gelişmeler ve Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar ele alındı. Erdoğan, Suudi Arabistan topraklarını hedef alan Husi saldırılarını en güçlü şekilde kınadıklarını belirterek hayatını kaybedenler için başsağlığı dileklerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin önümüzdeki süreçte de Suudi Arabistan'ın yanında olacağını ifade etti.

Fidan Fidan İranlı mevkidaşı Arakçı ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile telefonda görüştü. Görüşmede bölgedeki son gelişmeler ve devam eden çatışmalara çözüm bulmaya yönelik çabalar ele alındı.

Resulayn'da bulunan bazı köy sakinlerinin evlerine dönüşünün engellendiği iddialarına yalanlama. Türkiye Cumhuriyeti Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Resulayn bölgesindeki bazı köy sakinlerinin evlerine dönmesini engellediği yönündeki iddiaları yalanladı. Açıklamada dönüş yapmak isteyen ailelerin durumunun Suriye'deki ilgili kurumlarla koordinasyon içinde takip edildiği ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin dönüşleri engelleyecek herhangi bir uygulamasının bulunmadığı belirtildi.

Suriye'den Esed rejiminin kimyasal silah programının tüm boyutlarıyla ortaya çıkarma vaadi. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Devrik Esed rejiminin kimyasal silah programının tüm boyutlarıyla ortaya çıkarılması için çalıştıklarını açıkladı. Şeybani, Ağustos ayında kimyasal silahların yasaklanması örgütü gözetiminde 42 kimyasal hava bombasının imha edildiğini bildirdi. Şeybani, kimyasal silah dosyasının kapatılması için örgütle bir yol haritası üzerinde çalıştıklarını ve kimyasal silah suçlarına karıştığından şüphelenilen 18 kişinin tutuklu bulunduğunu

Suriye ile görüştü. Suriye Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra, kimyasal silahların yasaklanması örgütü genel direktörü Sabrina Gallafiori ile Şam'da bir araya geldi. Görüşmede Suriye'nin kimyasal silah programının kalıntılarından arındırılması için yürütülen çalışmalar ve alınan tedbirler ele alındı. Ayrıca kimyasal silah dosyasının kapatılması ve bu silahların kullanımından sorumlu olanların hesap vermesi konuları değerlendirildi.

Suriye-Somali ile ikili ilişkilerin güçlendirilmesi görüşüldü. Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab, Somali'nin Şam Büyükelçisi Habib Musa Farah ve beraberindeki heyetle görüştü. Suriye İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve ortak ilgi alanlarındaki konular ele alındı.

Şam'da başladı. İki gün sürecek konferansta eğitim sistemleri, bilimsel araştırmalar, hayat boyu öğrenme ve kültürel mirasın korunması konuları ele alınıyor. Suriye Eğitim Bakanı Muhammed Abdurrahman Turko, konferansın ortak projelere ve işbirliği anlaşmalarına zemin hazırlamasını beklediklerini belirtti. Almanya UNESCO Ulusal Komitesi Genel Sekreteri Roman Lukşaytır da sürdürülebilir ortak projeleri geliştirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Suriye'nin Hama şehrinde silahlı saldırı. 4 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti. Suriye'nin Hama ilinde güvenlik güçlerine düzenlenen silahlı saldırıda 4 görevli hayatını kaybetti. Suriye resmi haber ajansı Sana'nın aktardığına göre kimliği henüz belirlenemeyen saldırganların yakalanması için bölgede geniş arama tarama operasyonu başlatıldı.

kayıtlarını açıkladı. Garibabadi, Uluslararası Denizcilik Örgütü'ne kayıt sürecinin boğazın açılması anlamına gelmediğini belirterek, Hürmüz Boğazı'nın Amerika Birleşik Devletleri'nin yükümlülüklerini yerine getirmesi halinde açılacağını ifade etti.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Hayda sabah hakkı! Hayda sabah hakkı! Hayda sabah hakkı!
2: Selahaddin'in varisi. Kudüs'ten Bağdat'a, Bağdat'tan Şam'a ve oradan Anadolu'ya. Bu çağrı sizlere, bizlere, hepimize. Kimdir Selahaddin'in varisi? Başkası değil. Sensin ey kardeşim. Bu çağrı sanadır. Aynı ülkü, aynı mefkureyle birbirimize ellerimizi uzatmak zorundayız. Şimdi beraber olma zamanı. Selahaddin'in varisiyiz.

0: Efendim merhabalar, saygılar, sevgiler, hürmetler, en kalbi hislerimizle, Allah'ın izniyle, keremiyle bugün de güzel bir günde değerli hocam Mehmet Sıla'yla birlikteyiz. Programımız Selahattin'in varisi malumunuz ve Selahattin Eyyubi Hazretleri'nden kopamıyoruz. Çünkü bugün de Kudüs konusunu konuşacağız değerli hocamla. Değerli hocamın konuyla ilgili yazılmış çok güzel, hakikaten de hepinize tavsiye edebileceğim, okumak anlamında da asla insanı sıkmayan ve bir an önce böyle hani bitirmeyi arzu ettiğiniz kitaplar vardır ya. Hocamın üslubu da bu şekilde, gerçekten çok tatlı, çok güzel bir üslubu var. Gencecik kardeşlerimizden ihtiyarlara kadar tavsiye edebileceğimiz çok güzel bir kitap. Kudüs Çağırıyor isminde değerli hocam Mehmet Sıla'nın yazdığı ve Düşün Yayıncılık'tan çıkan bu kitabı sizlere öneriyoruz. Tüm internet kitap satıcılarında ve kitap evlerinde bulabileceğiniz bir kitap. Öncelikle hocam hoş geldiniz yine.
1: Teşekkür ederim.
0: Allah razı olsun. Artık programı beraber yürütüyoruz.
1: İnşallah.
0: Her ne kadar hoş geldiniz desek de tabii ki hoş geldiniz ama artık siz programın yapımcısısınız, beraber sunuyoruz. Ben sadece sizin yanınızda belki ola ki aklımıza takılan, dinleyicilerimizin aklına takılan bazı sorular olursa onları cevaplamanızı istiyorum. Aslında program sizindir. İnşallah sizin ilminizle ve sizin güzelliğinizle yürüyor. Allah sizden razı olsun.
1: Sağ olun. Sizden de.
0: Değerli hocam, Selahattin'in varisinde biliyorsunuz 4 bölüm boyunca Selahattin Eyyubi'ye geldik ve Selahattin Eyyubi'nin gerçekten de örnek alınacak hayatını detaylandırdık. Hatta o kadar ki 4 program yaptık ama benim inanın tadı damağımda kaldı. Sanki bir 4 program daha yapsak yeridir diye düşündüğüm. Fakat diğer kitaplarınıza da baktığımda konuyla çok ilişkili gördüğümüz için bugün Kudüs konusunu konuşalım istiyorum. Ve mümkünse şuradan başlayalım istiyorum, eğer sizce de bir sakıncası yoksa. Malumunuz olduğu üzere 3 kitabi dinde de Kudüs kutsal bir mekan.
1: Evet.
0: Ve Kudüs ilgili gerek Selahattin Eyyubi öncesi ve sonrasında da birçok seferler değil mi? Gerek Müslümanlar tarafından gerekse diğer dinler tarafından hem Haçlı seferler hem de diğer seferler düzenlenmiş. Onu bu kadar özel kılan, aziz kılan konu nedir? İsterseniz oradan başlayabilir miyiz?
1: Tabii aslında Kısas-ı Enbiya, yani peygamberler tarihi, insanlığın ortak tarihidir.
0: Evet.
1: Biz, konumuz Kudüs olduğu için söylüyorum. Tevrat'ta, yani Alte Testament denilen Tevrat, Noye Testament İncil ve Kur'an-ı Kerim. Burada Arz-ı Mev'ud'un merkezidir Kudüs. Arz-ı Mev'ud vaat edilmiş ülke. Yani aslında tahrif edilmiş Tevrat var. Tahrif, çok çok tahrif edilmiş İncil-i Şerif var. Ama Kur'an-ı Kerim'e kelimesine, virgülüne dokunulmamıştır.
0: Evet.
1: Yani vahyi ilahi Hazreti Cebrail Aleyhisselam'ın vahiy denilen iletişimle Resulullah'la kurduğu diyalog ve ona tebliği aynen günümüze gelmiştir. Şimdi şunu ben söylemek istiyorum. Hani Yahudiler için vaat edilmiş ülke Nil Nehri'nden Fırat'a kadar bize aittir. Bu Allah bize vaat etti bunu. İşte biz bugün onun için böyle yavaş yavaş yavaş çoğalıyoruz, genişletiyoruz
0: diyorlar
1: evet. Yahudiler için, yani daha doğrusu Siyonistler için söyleyeyim.
0: Evet, bu Allah'ın bir emri olarak kabul ediyorlar.
1: Adeta.
0: Evet.
1: Bütün Yahudiler Siyonist değildir. Mesela Polonya Yahudiler var, Hasidiler.
0: Evet.
1: Hani uzun şapka giyer, evet. Zülüflerini, favorilerini,
0: evet,
1: indirirler.
0: Uzatırlar.
1: Evet. Bunlar antisiyonisttir. Sonra Natural Karta mezhebi antisiyonisttir. Bir Yahudi daha var. Yahudi grubu daha var. Onlar da karşıdır siyonistlere. Hatta siyonistlere, yani bugünkü yakında Türkiye'ye gelecek olan Benjamin Netanyahu'ya, yani.
0: Evet.
1: Bunlar siyonisttir.
0: Evet.
1: Hakikaten. Ben Gurion siyonisttir. Havaalanlarına adı verilen ve İstanbul Üniversitesi hukuku bitiren adamdır.
0: Hmm.
1: Bunlar. Yani aslında efsanevi ve uzaklardan biri değil bunlar.
0: Evet.
1: Türkiye'yi bizim kadar konuşan.
0: Evet, birileri çok bunlar. Bölgeyi, evet, de çok iyi bilen.
1: Bizleri de iyi tanıyan.
0: İyi tanıyan.
1: Bizim güçlü ve zayıf noktalarımızı bilen insanlar var aralarında. Yahudiler arasında bir Eskenazi Yahudileri, iki Sefarat Yahudileri. Eskenazi Yahudiler İstanbul'dan geliyorlar, Arjantin'den geliyorlar. Sefarat Yahudileri, Sefarat İspanya demektir.
0: Endülüs.
1: İspanya demektir. Yani İspanya'dan kovulup Türkiye'ye gelen, Osmanlı'ya gelen,
0: Osmanlı
1: hiçbir
0: dönemde
1: Avrupa ülkesini kabul etmediği halde Osmanlı insani açıdan zulme uğrayana el uzatan bir dinin mensubuyuz. Onları alıyor, Selanik, İzmir, İstanbul, Bursa'ya yerleştiriyor onları. Sefarat Yahudileri, Karaim Yahudileri, bunlar Hazar Denizi'nin kuzeyinde Turani kökenli Yahudilerdir. Yani Hazreti İsa Efendimiz'den de evvel Asya'dan, mesela Özbekistan diyelim, Buhara'dan çıkmış yola batıya doğru giderken ilk kitapla karşılaşıyorlar. Bu kitap Tevrat'tır. Tebliğ ediliyor, kabul ediyorlar. Ve onlar Karaim, İbrani kökenli değildir. Karaim Yahudiler Turani'dir. Böyle üç çeşitli Yahudilerden orijin olarak bahsetmiş olduk. Biz şu andaki duruma gelelim. Yani kameramızı günümüze getirelim.
0: Evet.
1: Arkadaşlarla görüştük. Dedik arkadaşlar, 1948 yılında bir harekat olmuş. Danışıklı dövüş olmuş. Ürdün ve İsrail daima bir anlaşma yaparmış. 15-20 askeri ölürmüş ama daha fazla işgal edilmezmiş. Daha fazla gelmezmiş. Bugüne kadar tek çarpışan Arap devleti Irak olmuş. Bir de Sina çölünde bir huruç hareketi yapan Mısır hariç. Bir kere yaptı o hurucunu. Onun dışında yine anlaşmalı. Tabi burada vekalet savaşı gibidir yani bu.
0: Evet, evet.
1: Amerika ve Rusya şöyle yapın diyor. Bu kadar olsun diyor. Ve bu yayılmacı, Siyonist Yahudiler için en güzel olan barış süreci oluyor. Yani vuruyor, darbeyi vuruyor, işgal ediyor ve bekletiyor. Beklettiği sırada bir, legalize oluyor. İki, aldığı yerleri
0: dahil etmiş oluyor.
1: Dahil ediyor.
0: Evet.
1: Yani sindiriyor. Oraları sindiriyor devamlı. Yaptığı bu.
0: Evet.
1: Dolayısıyla barış süreci yayılmacı İsrail için en çok, en ideal olaydır.
0: Öyle, sen tehlikeli süreçte o süreçtir.
1: Tabii,
0: bir anlamda.
1: Tabii gidiyor çünkü artık.
0: Evet.
1: Gidiyor. Müslümanların hepsine sahip çıkması lazım. Aslında yani bize göre söyleyeyim, tam bir Osmanlı şehridir Kudüs. Kudüs bir Osmanlı kentidir. Her mahallesinde Kanuni'den kalma, özellikle Kanuni'den kalma ve çarşılar vardır. Bir, çeşmeler vardır, kapılar vardır, altyapı vardır. Bütün sokaklar, o bir arkeolog arkadaşımız var, Musa Hicazi. Kudüs'te yaşar. Kendisi arkeoloji yapmış Türkiye'den. Kudüs'teki çalışmalar sırasında niye demişler sen bu gelen Türkiyelilerle, Türkiye'den gelen turistlerle çok görüşüyorsun? Diyor ki ben orada gittim, yaptım bunu. Ondan sonra demiş, onlar da Osmanlı çocukları. Yani onlar elbette dedelerinin 4 asır kaldığı yere geliyorlar. Çünkü demiş ben arkeolog olarak yaptım.

0: çalışmalarda bakıyorum ki kaldırdığımız her taş Osmanlı diye bağırıyor demiş.
1: Evet.
0: Bu müthiş bir şeydir. Yani.
1: Çok müthiş gerçekten de.
0: Orada mesela Via Dolorosa diye ıstırap yolu var. İki Katta'nın çarşısı var. Katta'nın çarşısı tıpkı Şam'daki Suk-ı Hamidiye gibi Kudüs'teki vatandaşların Müslüman, Hristiyan, Yahudi, Ermeni her neyse bu hayat

0: Hazreti İsa Efendimiz asılıyor daha doğrusu. Ondan sonra idama götürülürken onlara göre sırtında haçı ve bir yol var takip ettiği. Via Dolorosa, ıstırap yolu. Onun yıkıldığı, buraya düştü denilen her yere Osmanlı bir çeşme yapmış. Evet. Gitti bir yerde daha buraya da düştü. Oraya da bir çeşme yapmış. Yani Osmanlı'da Hazreti Musa Efendimiz'e de, merhamet peygamberi Hazreti İsa Efendimiz'e de Bakara suresinin sondan ikinci ayeti ayetinde ve Miraç'ta gelen ayeti Emine Resulü'de ifade edildiği gibi bütün bir mümin meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine hepsine inanır diyor.
1: Evet.
0: Neydi o? Emine Resulü men uzil ilmi rabbi vel müminin vel müminun kullun emene billahi ve melaiketihi ve kütübihi ve rusulihi vel yevmil ahir.
1: Evet.
0: Ya devam eder. Ahiret gününe inanma. Ona olan hürmet, bütün peygamberler İslam peygamberleridir.
1: Elbette.
0: Hepsi tevhidi telkin için gelmiştir. Ama ümmetle ve bir ümmete gelmiştir. Bir millete, bir topluluğa, bir coğrafyaya gelmiştir. Dolayısıyla zamanla o ifsad olmuş. İnsanlar dünya muhabbeti olan, yani hubbu dünya ile donanmış olan insanlar onu kendi çıkarlarına göre değiştirmişler ve bozmuşlar. Evet. Onun için en son, en mütekamil Kur'an-ı Kerim gelmiş. Evet. Kur'an-ı Kerim'de bakıyorsunuz ki bir Yusuf suresi var. İbrahim suresi var.
1: Elbette ki tüm diğer, tüm peygamberlerin belki sure olarak geçmese de neredeyse Musa Aleyhisselam'ın başından geçen hadiselerin tamamı olmasa bile birçoğu anlatılıyor Kur'an-ı Kerim'de. Kıssa olarak anlatılıyor.
0: Resulullah buyuruyor, üç yeri ziyaret edin. Evet. Bir tanesi Mekke-i Mükerreme, ikincisi Medine-i Münevvere, üç Kudüs-i Şerif. Ve Kur'an-ı Kerim İsra suresinde ilk ayeti söylüyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Sübhanellezi esra bi abdihi leylen minel mescidil harami ilel mescidil aksallezi barakna havlehu linuryehu min ayetine innehu ve semiyul basir buyuruyor Kur'an-ı Kerim.
1: Evet.
0: Bir gece, kısa bir Miraç'a çıkışını anlatmak istiyorum. Evet. Kısa bir zaman içerisinde Mescid-i Haram'dan, yani Mekke'den alıp Mescid-i Aksa'ya getiren Allah. Ha, hem de nasıl orası Mescid-i Aksa? Çevresi barekne havlehu. Çevresi mübarek kılınan.
1: Evet.
0: Bir yere getiren Allah ne yücedir, münezzehtir. İsra demek Allah'a doğru yürüyen demektir.
1: Evet.
0: İsra. Ondan sonra bir şey daha var. İsrail. Mesela Yakup peygamberin öteki adı İsrail'dir. Yakup peygamber Hazreti İbrahim, Urfalı İbrahim. Oğlu İshak, İshak'ın oğlu Yakup. Yakup'un diğer adı İsrail'dir. Onun için İsrail oğulları diyoruz mesela, evet, adına. İsrail Hakk'a doğru yürüyen, Allah'a, evet, doğru yürüyen demektir.
1: Allah'a doğru yürüyen yolcular yani. Bir,
0: evet, evet, evet, bu demektir,
1: evet,
0: aslında.
1: Evet. Aslında hem Yahudiler için, hem Hristiyanlar için, hem de Müslümanlar için gibi bir ayrım yapmasak da tarih bunu yapıyor
0: tabii,
1: haliyle.
0: Tabii, bunu yapıyor.
1: Evet, zaten sanırım mücadelenin gerek bizler tarafından, Müslümanlar tarafından yapılan mücadelenin anlamı, gerekse Yahudiler ve Hristiyanlar için verdikleri mücadelenin anlamı, bu özellikle kitapta da geçiyor tabii ki. Evet. Anlattığınız konunun içinde zaten.
0: Tabii.
1: Üç anlayış içinde çok kutsal bir yer. Hem efendim ne için? Sadece İsa peygamber için de değil, belki değil mi, Davut Aleyhisselam'a kadar giden, Musa Aleyhisselam'a giden süreçte de hepsi için, Yakup Aleyhisselam'a kadar giden süreçte de hepsi için en ideal, belki de Allah-u Teala'nın arz olarak,
0: evet,
1: ideal olarak kıldığı belirli yer belki yer de.
0: Evet.
1: Çünkü çevresini mübarek kıldık.
0: Evet, mübarek.
1: Açıklaması da yapılmıyor değil mi?
0: Evet.
1: Mesela çevresini mübarek kılmak. Çok olağanüstü
0: tabii,
1: bir tarif.
0: Olağanüstü bir ifade, evet.
1: Yani kutsal bir mekan burası.
0: Evet.
1: Allah tarafından.
0: Allah bunu ifade ediyor.
1: Evet, evet.
0: Biz o zaman daha çok saygı duyuyoruz.
1: Aynen.
0: Sonra Hazreti İsa Efendimiz Betlehem'de doğmuş. Betlehem, Beytülehem. Yani
1: Beytülhalim diye geçen şimdi. Bura mı?
0: Orası, evet, evet, doğrudur. Ama İbrani, Hazreti İsa Efendimiz ve annesi Meryem anamız. Bak, annemiz diyoruz.
1: Evet.
0: Yani bütün şeyler duysun, Hristiyan alem bilsin,
1: elbette,
0: ki
1: elbette,
0: Meryem anamızdır bizim. Hazreti İsa merhamet peygamberimizdir. Bunun doğduğu Betlehem, onların konuştuğu dil Aramice'dir. Aramice ve İbranice, şöyle diyelim biz buna, Arapçadan doğmuştur. Bu Arapça.

0: Arap'ta iki dil çıkmış buradan. Biri İbranice, öteki Aramice. Hazreti İsa Efendimiz Aramice konuşurdu. Bugün yeryüzünde Malule diye bir şehir var. Şam'a 40 kilometre mesafede, yani Humus ile Şam arasında, Şam'a 40 kilometre Malule'de Aramice eğitim yapılır. Oraya gittiğimiz zaman bir cadde var, köyün ortasına geçer. Bir tarafta 17 tane kilise, bir tarafta da 6-7 tane cami var. Görüyor musun? Yani Hazreti İsa Mısır'dan gelen Meryem anamız Hazreti İsa Efendimizle beraber burada bir süre kalmış. Malule'de kalmış. İnşallah durum düzelsin. Yeniden gidip oraları görmemiz lazım bizim.
1: İnşallah.
0: Yani biz insanlık tarihinin, peygamberler tarihinin yaşandığı yeri görünce imanımız artıyor.
1: Evet.
0: Bilgi imanı artırır.
1: Kesinlikle.
0: Yoksa nenem diyor ki ne? Emmim böyle söyledi ki ne? Yok öyle şey.
1: Evet.
0: Yani tarih, zaman, yer bunlarla beraber.
1: Ve kesin vahiy oluşturulmuş kesin bilgi var zaten.
0: Bilim, tabii evet, ayrıca tabii. O var. Evet, ama tabii. Bir de o coğrafyayı görmek ne kadar değişse dahi görüyoruz. Sonra gidiyorsunuz şeye, bak konu biraz farklı oldu şimdi. Mesela Cebel Kasyon diye bir dağ var Şam-ı Şerif'te. Bak iki şehre Osmanlılar kutsiyet arz eder. Ona hürmet duyar. Şam, Dımışık'tır adı. Şam-ı Şerif ve Kudüs-ü Şerif. İlginçtir. İşte Şam-ı Şerif'te denir ki Adem babamızın oğullarından Habil ve Kabil var.
1: Evet.
0: Kabil kardeşi Habil'i öldürüyor. Sebebi şu veya bu. Neyse. Biz o tarafa girmeyelim yani. Öldürüyor. Öldürdükten sonra sırtına alıyor. Ne yapacağını bilmiyor. 20 kilometre taşıyor. Kasyon Dağı'nın bir köşesine geldiği zaman dinlenmek için oturuyor. Bakır ki işte bir karga diğer kargayı öldürmüş. Onu ortadan kaldırmak için toprağı eşelemiş ve gömmüş. Hadi gömmem lazımmış demiş. Böyle derler efendim.
1: Evet, evet,
0: menakipte, menkıbelerde böyle anlatılır. Oraya gömüyor. Şimdi gidiyoruz biz. Habil'in köyü vardır orada. Habil'in köyü ve o köyde bir mezar var. Habil'in mezarı. Ya Habil nerede? Bak bunu bilmemiz lazım. Habil'in mezarı Şam'a çok yakın, Kasyon Dağı'nda. Peki Havva annemizin mezarı nerede? Cidde, kadın ata demektir. Cidde diyoruz ya. Cid dedelerimiz. Cidde kadın baba annemiz, büyük annemiz anlamında. Cidde onun fotoğrafları var efendim. Cidde şehrine adını veren Havva annemizdir. Bunu ben şey olarak söylemiyorum. Yani bilin, çok bilinir. Hemen Google'a girip bakacaksınız. Onun resmini görebilirsiniz.
1: Evet, çok.
0: Havva annemizin mezarının resmi. Tabii o zaman şehrin dışındayken şimdi şehrin göbeğinde kalmış. Peki Adem babamızın mezarı nerede? Ebu Kubeys Dağı'nda. Şimdi Ebu Kubeys Dağı'nı ara ki bulasın. Var Ebu Kubeys Dağı ama Suudiler oraya oydular böyle. Mekke'nin etrafında garaj, mekan yok. Kayalıklar var sert böyle. Oraya oydular ama o gene duruyor. Ebu Kubeys Dağı. Yani Hazreti İsmail'in gidip taş getirirken Hacerül Esved'i bulup getirdiği yer Ebu Kubeys Dağı'dır. Babasına veriyor. Babası da onu cennetten gelen taş diye oraya koyuyor. Tabii bunlar dediğim gibi menakıp diye bir edebi bölüm vardır
1: evet.
0: Dinlerde.
1: Tabii.
0: Menkıbe. Mitoloji değil. Masal değil. Hikaye değil. Tavatır evet. Değil.
1: Evet halk arasında artık yaygınlaşmış.
0: Yaygınlaşmış.
1: Ve birçok insan tarafından bilinen.
0: Biz Kudüs'e gitmek istiyoruz.
1: Evet.
0: Bak Kur'an diyor ki Kudüs'te Kudüs. Resulullah diyor ki Kudüs. Ondan sonra yine Kur'an-ı Kerim'de hem Musa hem İsa'dan bahseder. Saf suresi. Önce İsa'yı söyleyeyim. Ve iskala İsa Bismillahirrahmanirrahim. Saf suresi 6. ayet. Ve iskala İsa ibn Meryem ya beni İsrail inni resulullah ileykum musaddikan lima beyne yediye min tevrati ve mubeşşiren bir resulün yeti min ba'di ismihu Ahmed. Felemme ca'ahum bil beyneti kale haze sihrun mubin. Meryem oğlu İsa dedi ki ey İsrailoğulları biliyorsunuz ki ben size gelmiş sadık bir peygamberim. Geliş sebebim bozulmamış Tevrat'ı onaylamak ve adı Ahmet olan gelecek benden sonra gelen peygamberi müjdelemek için geldim diyor. Ama bu ayetin benzerleri ne kadar bozulsa Yuhanna İncil'inde de geçer. Barnaba'da da geçer.
1: Evet.
0: Çok ilginçtir.
1: Evet.
0: Kalan bu tarifi en az tarif edilen yer olarak söylüyorum. Bir önceki ayette Musa peygamberden bahseder. Yine Kur'an-ı Kerim bahsediyor. 5. ayet Saf suresi gene. Bismillahirrahmanirrahim. Ve iskale Musa

0: موسى، وإذ قال موسى لقومه يا قومي لما تؤذونني وقد تعلمون أن رسول الله إليكم، فلما زاغوا زاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. بيقولوا لقومه يا قومي، قومنا döndü dedi ki ey milletim niye ben bana bu kadar eza ve cefa ediyorsunuz, bilin ki Allah fasıkları
1: hidayet erdirmez.
0: Hidayet erdirmez. Yani Kur'an-ı Kerim bu hani. O da Kısas-ı Enbiya'dan bahsediyor. Çünkü o peygamberler de Allah'ın seçtiği peygamberlerdir. Evet, seçkin insanlardır. Evet. Allah'ın eğittiği peygamberlerdir. En çok başına bela gelen, en çok Resulullah'ı düşün. Bir daha ana karnında baba yok.
1: Evet. Tabii,
0: babasız. Tabii. Yani bir yetim. Bak şu bu haftada onun veladet evet. kandilini kutluyoruz.
1: Evet,
0: görüyor musun?
1: Haklısın. Tam da. Evet, güzel bir ana denk geldi.
0: Ya.
1: Bir önceki programda yine çok güzel bir ana denk gelmişti.
0: Ya,
1: değil mi? Ayın 20'siydi ve yine Kudüs'ün fethinin başlangıcıydı.
0: Doğru.
1: Bugün de öyle.
0: Doğru efendim.
1: Efendim değerli dinleyicilerimiz, burada bir virgül koyalım isterseniz. Adeta yaptığımız bu son programda insanlık tarihine bir kısa yolculuk yaptık. Değerli hocama ben huzurlarınızda saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. İnşallah haftaya aynı saatte görüşünceye dek ve kaldığımız yerden devam etmek kaidesiyle Kudüs'e yolculuk yapacağız. Ve Selahattin'in Varisi isimli programımız inşallah sizlerle birlikte olacak. Görüşmek ümidiyle, hoşçakalınız.

0: Selahaddin'in varisi. Kudüs'ten Bağdat'a, Bağdat'tan Şam'a ve oradan Anadolu'ya. Bu çağrı sizlere, bizlere, hepimizedir. Kimdir Selahaddin'in varisi? Başkası değil. Sensin ey kardeşim. Bu çağrı sanadır. Aynı ülkü, aynı mefkureyle birbirimize ellerimizi uzatmak zorundayız. Şimdi beraber olma zamanı. Selahaddin'in varisi.
1: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Suudi Arabistan'ın yanında. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile telefonda görüştü. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede bölgedeki son gelişmeler ve Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar ele alındı. Erdoğan, Suudi Arabistan topraklarını hedef alan Husi saldırılarını en güçlü şekilde kınadıklarını belirterek hayatını kaybedenler için başsağlığı dileklerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin önümüzdeki süreçte de Suudi Arabistan'ın yanında olacağını ifade etti.

Kan Fidan İranlı mevkidaşı Arakçı ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile telefonda görüştü. Görüşmede bölgedeki son gelişmeler ve devam eden çatışmalara çözüm bulmaya yönelik çabalar ele alındı.

Resul Line'da bulunan bazı köy sakinlerinin evlerine dönüşünün engellendiği iddialarına yalanlama. Türkiye Cumhuriyeti Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Resulayn bölgesindeki bazı köy sakinlerinin evlerine dönmesini engellediği yönündeki iddiaları yalanladı. Açıklamada dönüş yapmak isteyen ailelerin durumunun Suriye'deki ilgili kurumlarla koordinasyon içinde takip edildiği ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin dönüşleri engelleyecek herhangi bir uygulamasının bulunmadığı belirtildi.

Suriye'den Esed rejiminin kimyasal silah programının tüm boyutlarıyla ortaya çıkarma vaadi. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Devrik Esed rejiminin kimyasal silah programının tüm boyutlarıyla ortaya çıkarılması için çalıştıklarını açıkladı. Şeybani, Ağustos ayında kimyasal silahların yasaklanması örgütü gözetiminde 42 kimyasal hava bombasının imha edildiğini bildirdi. Şeybani, kimyasal silah dosyasının kapatılması için örgütle bir yol haritası üzerinde çalıştıklarını ve kimyasal silah suçlarına karıştığından şüphelenilen 18 kişinin tutuklu bulunduğunu belirtti. Ayrıca İsrail'i Suriye'deki silahlı grupları desteklemekle suçladı.

Lafyor ile Şam'da bir araya geldi. Görüşmede Suriye'nin kimyasal silah programının kalıntılarından arındırılması için yürütülen çalışmalar ve alınan tedbirler ele alındı. Ayrıca kimyasal silah dosyasının kapatılması ve bu silahların kullanımından sorumlu olanların hesap vermesi konuları değerlendirildi.

Suriye-Somali ile ikili ilişkilerin güçlendirilmesi görüşüldü. Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab, Somali'nin Şam Büyükelçisi Habib Musa Farah ve beraberindeki heyetle görüştü. Suriye İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve ortak ilgi alanlarındaki konular ele alındı.

Suriye ile Almanya arasında eğitim, bilim ve kültür işbirliği konferansı başladı. Suriye ile Almanya arasında eğitim, bilim ve kültür alanlarındaki işbirliğini geliştirmeyi amaçlayan konferans Şam'da başladı. İki gün sürecek konferansta eğitim sistemleri, bilimsel araştırmalar, hayat boyu öğrenme ve kültürel mirasın korunması konuları ele alınıyor. Suriye Eğitim Bakanı Muhammed Abdurrahman Turko, konferansın ortak projelere ve işbirliği anlaşmalarına zemin hazırlamasını beklediklerini belirtti. Almanya UNESCO Ulusal Komitesi Genel Sekreteri Roman Lukscheiter da sürdürülebilir ortak projeleri geliştirmeyi

Suriye'nin Hama şehrinde silahlı saldırı, 4 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti. Suriye'nin Hama ilinde güvenlik güçlerine düzenlenen silahlı saldırıda 4 görevli hayatını kaybetti. Suriye resmi haber ajansı Sana'nın aktardığına göre kimliği henüz belirlenemeyen saldırganların yakalanması için bölgede geniş arama tarama operasyonu başlatıldı.

vardıklarını açıkladı. Garibabadi, Uluslararası Denizcilik Örgütü'ne kayıt sürecinin boğazın açılması anlamına gelmediğini belirterek, Hürmüz Boğazı'nın Amerika Birleşik Devletleri'nin yükümlülüklerini yerine getirmesi halinde açılacağını ifade etti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Gecenin rengi. Sesimizi duyuyor musunuz? Gece ve hüzün.
1: Hüzün ve tatlı bir tebessüm.
0: Duygunun anına ne varsa
1: tüm yoğunluğuyla
0: sevgiyle,
1: aşkla.

Efendim, merhabalar, saygılar, sevgiler, hürmetler. Nasılsınız, iyi misiniz, iyi olmanızı diliyorum her zaman olduğu gibi. Bugün de bu programla daha iyi olacağınızı ümit ediyorum. Sesim yorgun gibi gelebilir ama önemli bir rahatsızlık geçirdim. Kulak ve burun dolayısıyla ikisinin o birleştiği noktada tam da böyle vücudun dengesini sağlayan bir bölgede oluşan bir rahatsızlık münasebetiyle duyma organımız neredeyse konuşmamızı da yansıdı. Şu anda onun inşallah atlatma aşamasındayım. Bugün atlattığım ilk gün oldu çok şükür. Bu vesileyle ne kadar da önemli bir organımız olduğu, ki hangi organımız önemsizdir diyeceksiniz belki ama özellikle bizim gibi konuşup ve konuşması münasebetiyle insanlara bir şeyler anlatmaya çalışan ve hayatını da bunun üzerine kuran ve bunun üzerinden kazanan insanlar için çok çok daha önemli bir boyuta taşıyor. Diğerleri konuşmuyor mu diyeceksiniz? Elbette ki konuşuyor ama biz tamamen konuşarak, siz yüzümüzü görmeden bizim sözlerimizle dünyanın birçok yerinde belki de sesimize kulak veriyorsunuz. Bu anlamda salt konuşmaya dayalı, bir şeyler aktarmaya dayalı bir hayat sürerken tam da böyle özellikle kulağın, kulak ve işte burunun o birleştiği yerde gelen sıkıntı kendi konuşmalarımı bu anlamda kafamın içerisinde dönen bir takım farklı bir organmış gibi veya aygıtmış gibi hissetmeme yol açtı. Kendi konuşmamdan kendimi rahatsız olmaya başladım. Konuşmanın neliğinden değil, yani ne konuştuğumuzun hiçbir önemi yok. Hangi cümleleri kurduğumuzun, sadece kurduğunuz cümleler kafanızda dönüp duran bir mekanizmaya dönüşüyor. O da sizi rahatsız ediyor haliyle, bir uğultuya, bir başka boyuta taşıyor sizi. Konuşmamayı tercih ediyorsunuz. Konuştukça o sesinizin tınısı beyninizde ve işte özellikle kafa bölgenizde titreşimlere yol açıyor. İlginç bir rahatsızlık yaşadık. Ve atlatma aşamasındayız. Şu anda belki sesimizdeki yorgunluk varsa bundan kaynaklanır. Ama bu yorgunluk şiire iyi gelir diye düşünüyoruz değerli dinleyicilerimiz. Bugün şöyle bir bakarken Paris sıkıntısı geldi. Demek ki yaşadığım sıkıntılar, Baudelaire'in o Paris sıkıntısı isimli meşhur eseri ve Baudelaire'i zaten tanımayan yoktur. Modern şiirin kurucular arasında bilinir. Özellikle o sembolist şiir akımını büyük ölçüde etkilediğinden bahsedilir. 1800'lü yıllarda yaşamıştır. Tabii ki sadece bir şair değildir. Ayrıca önemli bir düşünce adamıdır. Ki aslında şairleri bir düşünce adamı olarak anmak da bizim görevimiz olmalıdır. Sadece efendim şairdir deyip geçemeyeceğimiz, onun bir altyapısı vardır. Altyapısının önemli düşünce sistemleri veya düşünceler vardır. Onun da özellikle hayata belki de bu anlamda kendisine bir sürgün olarak kabul edişi, hep böyle başka bir yerin özlemini taşıması ve onun arayışı içerisinde olması, bu özlemini ise şiir dışında belki de edebiyatın farklı dallarında ürünler vererek dışa vurması bizi etkilemiştir. Hepimizin böyle bir yalnız, kimsesiz tarafı vardır. O tarafımıza dokunan şeyler söylemiştir. Paris sıkıntısını biz Ankara sıkıntısı olarak anlayabiliriz veya bulunduğunuz yerde Tokyo sıkıntısı, Washington sıkıntısı olarak algılayabilirsiniz her nerede bizi dinliyorsanız. Onlardan birkaç örnek vermek ve örneklerden yola çıkarak biraz da bugün olumsuzlama üzerine bir şeyler söylemeliyiz. Hep böyle hayatın olumlu taraflarını görüp de olumsuz taraflarını görmek, görmemek gibi bir yönümüz de vardır. Gerçi biz bunu pek yapmayız. Hep olumsuz taraflarını görürüz. Ama hayatın böyle olumsuz da diyebileceğimiz bir tarafı vardır. Ki birbirini tamamlar aslında bu. Yani olumsuz olmasaydı olumlu olmayacaktı. Kötü olmasaydı iyi olmayacaktı. Bu İslam felsefesinde de çok önemli yer barındıran bir konudur. Hatta bunu inanç boyutuna taşıyan birçok düşünür, birçok evliya, birçok kanaat önderi olmuştur zamanında, birçok filozof olmuştur. Onlardan da bahsedebiliriz, bilmiyorum, eğer bir çağrışım yaparsa. Bakın ne diyor Baudelaire Paris sıkıntısında, ondan bazı pasajlar aktarmaya çalışayım sizlere, bakalım olumsuzluktan olumluya doğru bir koşu yapabilecek miyiz?

O yapmacıklı ağlamalarınızla beni fazla yorarsanız, yabanıl bir kadınmışsınız gibi davranacağım size. Ya da sizi boş bir şişe gibi fırlatıvereceğim penceremden. İç çekişleriniz hiç değilse pişmanlığı belirselerdi, birazcık onurlandırırlardı sizi. Ama ancak huzur doygunluğunu, dinleniş bezginliğini koyuyorlar ortaya. Hem sonra yararsız lakırdılar sıralamaktan da hiç bıkmıyorsunuz. Çok sevin beni. O kadar muhtacım ki. Beni şöyle bir avutun. Beni böyle bir avutun. Bakın, sizi iyileştirmeye çalışacağım. Belki de bir şenlikte, iki kuruş karşılığında, çok uzaklara gitmeden buluruz bunun yolunu. Ne olur, ardında bir cehennemlik gibi oluyarak sürgünlük yüzünden çileden çıkmış bir orangutan gibi demir çubukları sarsan, bazen bir kaplanın halkamsı sıçrayışlarına, bazen ak ayının budalaca salınmalarına kusursuzca öykünen, biçimi de oldukça belirsiz olsa bile sizinkini andıran, canavarın çabaladığı şu sağlam kafese iyice bakalım. Bu canavar genellikle meleğim dediğiniz hayvanlardandır. Öteki canavar elinde bir sopayla gırtlağını yırtarcasına bağıran biridir. İyi dikkat edin, bakın. Hadi bir de zorlu sopa vurun ki yatışsın, öyle ya. Tamahtan korkunçlaşmış gözlerle bakıyor alınan yiyeceğe. Aman tanrım, sopa da oyun sopası değil ya. Takma postuna karşı et nasıl şakladı, işittiniz mi? Bunun için gözleri yuvalarından fırlıyor. Bunun için daha doğal oluyor. Tepeden tırnağa kıvılcım saçıyor öfkeden. Dövülen demirler gibi. Adem'le Havva'nın, bu iki torununun elinizden çıkan bu yapıtlarının evlilik yaşamı böyle geçiyor. Ünün, şanın gıdıklayıcı ergilerini bilmez olmasa bile mutsuzluk bu. Burası kesin, daha çaresiz. Üstelik bir ödencesi de bulunmayan dertler vardır ama o, şu düştüğü dünyada başka türlü bir yazgıya da hakkı olduğuna hiçbir zaman inanmamıştır.

97.8 Yurt FM'den herkese kucak dolusu sevgiler. Bugün siz değerli dinleyicilerimize Suriye Türkmen tarihi konumuzun 8. bölümünü aktaracağız.

Bozok, Sivas, Karaman ve Diyarbakır sancakları. Türkmen cemaatinden Perdel tacirlisi, Beydili Türkmen aşiretindendir. 150 hane olan cemaat, Urfa ile Bilecik'i yurt edinmiş, altın ve gümüş ile uğraşmaktadır. Kırşehir ve Bozok tarafında olurlar.

Beydili Oymakları 3. Kısım Perdel Tacirlisi Rakka, Bilecik, Erzurum, Kırşehir

Ulaş, Ulaşlılar. Adana, Tarsus, Maraş, Halep, Karahisar-ı Şarki ve Rakka sancakları. Yeniil kazası, Sivas sancağı. Ordu kazası, Karahisar-ı Şarki sancağı. Zülkarireye kazası, Maraş eyaleti. Çatalca kazası, Hasay İstanbul sancağı. Diyarbakır eyaleti, Yalakabat kazası, Kocaeli sancağı. Rakka kazası, Rakka eyaleti. Türkmen Yörük cemaatinden, Beydili Türkmen aşiretinden olan Ulaş, Ulaşlı cemaati, Çukurova'da Kurt Kulağı ile Burnaz Köprüsü bölgesinden kara küfeleri mahallelere yerleştirmek için Divan-ı Hümayun'dan görevlendirilmişlerdir. Yadigarlar, Yadigarlılar. Rakka, Niğde, Sivas, Kütahya, Aydın, Saruhan, Karaman, Halep, Hama ve Humus sancakları. Avunya kazası Biga sancağı. Keskin kazası Kırşehir sancağı. Yadigarlı cemaati Beydil aşiretindendir.

Halep Türkmenleri. Osmanlı Devleti'nde nüfusun önemli bir bölümünü teşkil eden ve hayvancılıkla geçimlerini temin eden konar göçer Türkmenler, sürülerine otlak bulmak maksadıyla mevsimden mevsime yaylak ve kışlakları arasında hareket ettiklerinden zamanlarının önemli bir bölümünü değişik yerlerde geçirmek zorunda kalırlardı. Konar hale geçecekleri zaman çadırlarını köyler, harabeler ve harabelere yakın bölgelere kurarlardı. Kışın ise kasabaların civarında bulunmayı tercih ederlerdi.

Kentlerin yaylak ve kışlakları öteden beri belirli bölgelerden ibaret olduğundan kendi bölgeleri dışında yaylamaları veya kışlamaları da pek hoş karşılanmazdı. Zira bunlar göç hareketleri sırasında yerleşik insanların ekinlerine ve çayırlarına büyük zarar vermekten çekinmiyorlardı.

Gerçek anlamda göçebe hayatı yaşayan aşiretlerden farklı olarak bazı konar göçer grupları yazın hayvancılıkla uğraşmalarının yanı sıra kışlaklarında ekinlik yani küçük çapta zirai faaliyetlerle de meşgul olurlardı. Bu sebeple bu gruplar için göçebe yerine kanunname ve resmi kayıtlarda konar göçer tabiri kullanılmıştır.

Göçebe hayat yaşayan Bunsurlar, yurt veya ev denilen çadırlarda yaşarlardı. Bu çadırlar çabuk kurulup, çabuk kaldırılacak türden olup, keçi kılından, el tezgahında dokunarak birbirine dikilmiş kıl çadır olabildiği gibi, pamuktan dokunmuş veya keçeden yapılmış yuvarlak çadır da olabilirdi. Ayrıca koyun kılından dövülerek yapılan keçe çadırları da vardı. Çadırın hususi bir dahili taksimatı olduğundan, bunlar sonradan yerleşik hayata geçtikleri zaman bazılarının inşa ettikleri evler içinde bir model teşkil etmiştir.

Değerli 97.8 Yurtefem dinleyicilerimiz, konumuza burada bir virgül koyarak bir Türkmen şarkısı dinledikten sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.

Konar Göç Araştırmaları belli bir vergi dairesine bağlayarak merkeziyetçi idare tarzı ile daimi bir kontrol altında bulunduran Osmanlı yönetimi, bunlardan çeşitli yollarla faydalanmak yoluna da gitmiştir. Bilhassa bunların hayvancılıkla uğraşmaları ve geniş hayvan sürülerine sahip olmaları, imparatorluğun bu konuda duyulan ihtiyaçlarını gidermesine imkan sağladığı gibi karakollar ve geçitlerin muhafaza edilmesi, herhangi bir sefer esnasında devletin tespit ettiği kadar asker göndererek muharebelerde bulunmaları gibi hususlar da bunlardan muhtelif zamanlarda istifa edilmiştir. Fakat Osmanlı Devleti 16. yüzyılda Anadolu ve Suriye'de yaşayan il ve topluluklardan hususi askeri birlikler teşkil ederek hizmetinde kullanmaya bir ihtiyaç duymamış. Ancak 17. yüzyıl sonlarında Avusturya ve müttefikleriyle de Türkmenlerden istifa edilmiştir.

Yanı sıra Türkmenlerin zaman zaman eşkıyalık faaliyetlerinde bulundukları da görülmektedir. 1690'da bazı Beydili mensupları Halep ve Antep tarafında yol keserek gelip geçenlere zarar verdikleri gibi bu bölgede yer alan kasaba ve köyleri de basarak bazı kimselerin mal ve canlarına kastetmişlerdir.

Devlet aşiretleri genellikle kendisine zengin gelir kaynağı temin eden insanlardan bir sınıf gözüyle baktığı için onların toplu gruplar halinde yaşayanlarından kadılıklar ve tuğlar teşkil ederek onları idari ve mali bir teşkilata tabi tutmuştur. Böylece bir taraftan aşiretlerin yaylak ve kışlak güzergahlarının ya da idari teşkilatlarının dışına çıkarak vergi vermekten kaçmaları engellenirken diğer taraftan da özellikle ordunun ve büyük şehirlerin ihtiyaç duyduğu et ve süt mamullerinin tedariğinde süreklilik sağlanmıştır. Yapılan uzun savaşlarda bunlara ihtiyaç duyulmuş ve Türk kabileleri de bu savaşlara iştirak etmeye başlamıştır. Bununla birlikte sefer mahallerine askeri mühimmat ve erzakın nakledilmesi gibi hususlarda da Türkmenlerden istifade edilmiştir.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Suudi Arabistan'ın yanında. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile telefonda görüştü. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede bölgedeki son gelişmeler ve Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar ele alındı. Erdoğan, Suudi Arabistan topraklarını hedef alan Husi saldırılarını en güçlü şekilde kınadıklarını belirterek hayatını kaybedenler için başsağlığı dileklerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin önümüzdeki süreçte de Suudi Arabistan'ın yanında olacağını ifade etti.

Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçı ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile telefonda görüştü. Görüşmede bölgedeki son gelişmeler ve devam eden çatışmalara çözüm bulmaya yönelik çabalar ele alındı.

Resul Ayn'da bulunan bazı köy sakinlerinin evlerine dönüşünün engellendiği iddialarına yalanlama. Türkiye Cumhuriyeti Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Resul Ayn bölgesindeki bazı köy sakinlerinin evlerine dönmesini engellediği yönündeki iddiaları yalanladı. Açıklamada dönüş yapmak isteyen ailelerin durumunun Suriye'deki ilgili kurumlarla koordinasyon içinde takip edildiği ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin dönüşleri engelleyecek herhangi bir uygulamasının bulunmadığı belirtildi.

Suriye'den Esed rejiminin kimyasal silah programının tüm boyutlarıyla ortaya çıkarma vaadi. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Devrik Esed rejiminin kimyasal silah programının tüm boyutlarıyla ortaya çıkarılması için çalıştıklarını açıkladı. Şeybani, Ağustos ayında kimyasal silahların yasaklanması örgütü gözetiminde 42 kimyasal hava bombasının imha edildiğini bildirdi. Şeybani, kimyasal silah dosyasının kapatılması için örgütle bir yol haritası üzerinde çalıştıklarını ve kimyasal silah suçlarına karıştığından şüphelenilen 18 kişinin tutuklu bulunduğunu belirtti. Ayrıca İsrail'i Suriye'deki silahlı grupları desteklemekle suçladı.

da bir araya geldi. Görüşmede Suriye'nin kimyasal silah programının kalıntılarından arındırılması için yürütülen çalışmalar ve alınan tedbirler ele alındı. Ayrıca kimyasal silah dosyasının kapatılması ve bu silahların kullanımından sorumlu olanların hesap vermesi konuları değerlendirildi.

Suriye-Somali ile ikili ilişkilerin güçlendirilmesi görüşüldü. Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab, Somali'nin Şam Büyükelçisi Habib Musa Farah ve beraberindeki heyetle görüştü. Suriye İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve ortak ilgi alanlarındaki konular ele alındı.

Suriye ile Almanya arasında eğitim, bilim ve kültür işbirliği konferansı başladı. Suriye ile Almanya arasında eğitim, bilim ve kültür alanlarındaki işbirliğini geliştirmeyi amaçlayan konferans Şam'da başladı. İki gün sürecek konferansta eğitim sistemleri, bilimsel araştırmalar, hayat boyu öğrenme ve kültürel mirasın korunması konuları ele alınıyor. Suriye Eğitim Bakanı Muhammed Abdurrahman Turko, konferansın ortak projelere ve işbirliği anlaşmalarına zemin hazırlamasını beklediklerini belirtti. Almanya UNESCO Ulusal Komitesi Genel Sekreteri Roman Lukşaytır da sürdürülebilir ortak projeleri geliştirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Suriye'nin Hama şehrinde silahlı saldırı. 4 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti. Suriye'nin Hama ilinde güvenlik güçlerine düzenlenen silahlı saldırıda 4 görevli hayatını kaybetti. Suriye resmi haber ajansı Sana'nın aktardığına göre kimliği henüz belirlenemeyen saldırganların yakalanması için bölgede geniş arama tarama operasyonu başlatıldı.

yaptıklarını açıkladı. Garibabadi, Uluslararası Denizcilik Örgütü'ne kayıt sürecinin boğazın açılması anlamına gelmediğini belirterek, Hürmüz Boğazı'nın Amerika Birleşik Devletleri'nin yükümlülüklerini yerine getirmesi halinde açılacağını ifade etti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

kaybolmuş çocuklar. Biz senle aynı yerinden vurulmuş, aynı yerinden kanayan, aynı yerinden acıyan aşıklar gibi.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Suudi Arabistan'ın yanında. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile telefonda görüştü. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede bölgedeki son gelişmeler ve Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar ele alındı. Erdoğan, Suudi Arabistan topraklarını hedef alan Husi saldırılarını en güçlü şekilde kınadıklarını belirterek hayatını kaybetti.

edenler için başsağlığı dileklerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin önümüzdeki süreçte de Suudi Arabistan'ın yanında olacağını ifade etti.

Osmanlı mevkidaşı Arakçı ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile telefonda görüştü. Görüşmede bölgedeki son gelişmeler ve devam eden çatışmalara çözüm bulmaya yönelik çabalar ele alındı.

Resul Ayn'da bulunan bazı köy sakinlerinin evlerine dönüşünün engellendiği iddialarına yalanlama. Türkiye Cumhuriyeti Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Resul Ayn bölgesindeki bazı köy sakinlerinin evlerine dönmesini engellediği yönündeki iddiaları yalanladı. Açıklamada dönüş yapmak isteyen ailelerin durumunun Suriye'deki ilgili kurumlarla koordinasyon içinde takip edildiği ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin dönüşleri engelleyecek herhangi bir uygulamasının bulunmadığı belirtildi.

Suriye'den Esed rejiminin kimyasal silah programının tüm boyutlarıyla ortaya çıkarma vaadi. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Devrik Esed rejiminin kimyasal silah programının tüm boyutlarıyla ortaya çıkarılması için çalıştıklarını açıkladı. Şeybani, Ağustos ayında kimyasal silahların yasaklanması örgütü gözetiminde 42 kimyasal hava bombasının imha edildiğini bildirdi. Şeybani, kimyasal silah dosyasının kapatılması için örgütle bir yol haritası üzerinde çalıştıklarını ve kimyasal silah suçlarına karıştığından şüphelenilen 18 kişinin tutuklu bulunduğunu belirtti. Ayrıca İsrail'i Suriye'deki silahlı grupları desteklemekle suçladı.

Suriye Savunma Bakanı Ebu Kasra, kimyasal silahların yasaklanması örgütü genel direktörü Gallafiori ile görüştü. Suriye Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra, kimyasal silahların yasaklanması örgütü genel direktörü Sabrina Gallafiori ile Şam'da bir araya geldi. Görüşmede Suriye'nin kimyasal silah programının kalıntılarından arındırılması için yürütülen çalışmalar ve alınan tedbirler ele alındı. Ayrıca kimyasal silah dosyasının kapatılması ve bu silahların kullanımından sorumlu olanların hesap vermesi konuları değerlendirildi.

Suriye-Somali ile ikili ilişkilerin güçlendirilmesi görüşüldü. Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab, Somali'nin Şam Büyükelçisi Habib Musa Farah ve beraberindeki heyetle görüştü. Suriye İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve ortak ilgi alanlarındaki konular ele alındı.

Suriye ile Almanya arasında eğitim, bilim ve kültür işbirliği konferansı başladı. Suriye ile Almanya arasında eğitim, bilim ve kültür alanlarındaki işbirliğini geliştirmeyi amaçlayan konferans Şam'da başladı. 2 gün sürecek konferansta eğitim sistemleri, bilimsel araştırmalar, hayat boyu öğrenme ve kültürel mirasın korunması konuları ele alınıyor. Suriye Eğitim Bakanı Muhammed Abdurrahman Turko, konferansın ortak projelere ve işbirliği anlaşmalarına zemin hazırlamasını beklediklerini belirtti. Almanya UNESCO Ulusal Komitesi Genel Sekreteri Roman Lukşaytır da sürdürülebilir ortak projeleri geliştirmeyi hedefliyor.

Suriye'nin Hama şehrinde silahlı saldırı. 4 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti. Suriye'nin Hama ilinde güvenlik güçlerine düzenlenen silahlı saldırıda 4 görevli hayatını kaybetti. Suriye resmi haber ajansı Sana'nın aktardığına göre kimliği henüz belirlenemeyen saldırganların yakalanması için bölgede geniş arama tarama operasyonu başlatıldı.

İran, Umman ile Hürmüz Boğazı için gerekli mutabakata vardık. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Hürmüz Boğazı'ndaki geçiş düzenlemeleri konusunda Umman ile gerekli mutabakata vardıklarını açıkladı. Garibabadi, Uluslararası Denizcilik Örgütü'ne kayıt sürecinin boğazın açılması anlamına gelmediğini belirterek, Hürmüz Boğazı'nın Amerika Birleşik Devletleri'nin yükümlülüklerini yerine getirmesi halinde açılacağını ifade etti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Bugün hakikaten ocak yıkıldı, direkleri temelinden söküldü. Üstü açık kaldı, çadır büküldü. Bizi öksüz koyup gittin mi anam? Ocağın sıcağı seninle gitti. 13 çocuğunu bak öksüz etti. Bugün ilk gecesin yabanda yattı. Bizi öksüz koyup gittin mi anam? Bugün viranedir o eski ocak. Bülbülün yerinde baykuş ötecek. Sensiz bunda duman nasıl tutacak? Bizi öksüz koyup gittin mi anam? Hakikat ateşten betermiş narin. Biraz gecikirsek yolda gözlerin. Sen gittin bak işte boş kaldı yerin. Bizi öksüz koyup gittin mi anam?

niyetim değildi, sen tekrar ettin. Bize söylemeden aniden gittin. Furkan'ı kimlere emanet ettin? Bizi öksüz koyup gittin mi anam? Bizi öksüz koyup gittin mi anam? Gittin mi anam?

0: Ciao Ağzına. Bitti İbriz'le.
1: Boyum Türkmen boyundan, soyum Oğuz soyundan, geldim Türkmen elinden, sözüme kulak verey kavim kardeş. Zalimler bir oldu, topları kurdu, attıkları fişekler Halev'i vurdu. Talan oldu, yıkıldı Türkmen'in yurdu, Poyraz essin diye bekler Suriye Türkmeni. Açılmaz oldu Halep bahçelerinin gülü, ötmez oldu Türkmen dağının yanık bülbülü. Hamada Humus'ta binlerce ölü, Poyraz essin diye bekler Suriye Türkmeni. Zalim düşmanlar yolumuzu bağladı, Çoban Bey zarada olanlar yürek dağladı. Bunu gören mahlukatlar ağladı, Poyraz essin diye bekler Suriye Türkmeni. Türkmenler terörün kurbanı oldu, tekfir kuvvetleri yurduna doldu. Analar, bacılar saçların yoldu, Poyraz essin diye bekler Suriye Türkmeni. Bırakalım artık ahı amanı, tütmez oldu Türkmenlerin dumanı. Yeter artık şimdi birlik zamanı, Poyraz essin diye bekler Suriye Türkmeni. Türkmenoğlu der ki ne olacak halımız, kan ağlarız büyük bizim acımız. Feda olsun bu millete canımız, Poyraz essin diye bekler Suriye Türkmeni. Poyraz essin diye bekler Suriye Türkmeni.

Şirketinizi tanımayan kalmasın. Reklamlarınız için 0552 789 4031 no'lu telefonumuzu arayabilir, yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

senin başucunda taş, benim gözlerimde yaş. Sen borcum ödedin. Sıra bende arkadaş.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talepleriniz için bize aşağı bakın. WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 431. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çoban Bey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dünyaya duyaralım. Yurt FM, sizin sesiniz. Sesini frekansınız.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Suudi Arabistan'ın yanında. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile telefonda görüştü. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede bölgedeki son gelişmeler ve Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar ele alındı. Erdoğan, Suudi Arabistan topraklarını hedef alan Husi saldırılarını en güçlü şekilde kınadıklarını belirterek hayatını kaybedenler için başsağlığı dileklerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin önümüzdeki süreçte de Suudi Arabistan'ın yanında olacağını ifade etti.

Fidan Fidan İranlı mevkidaşı Arakçı ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile telefonda görüştü. Görüşmede bölgedeki son gelişmeler ve devam eden çatışmalara çözüm bulmaya yönelik çabalar ele alındı.

Resulayn'da bulunan bazı köy sakinlerinin evlerine dönüşünün engellendiği iddialarına yalanlama. Türkiye Cumhuriyeti Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Resulayn bölgesindeki bazı köy sakinlerinin evlerine dönmesini engellediği yönündeki iddiaları yalanladı. Açıklamada dönüş yapmak isteyen ailelerin durumunun Suriye'deki ilgili kurumlarla koordinasyon içinde takip edildiği ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin dönüşleri engelleyecek herhangi bir uygulamasının bulunmadığı belirtildi.

Suriye'den Esed rejiminin kimyasal silah programının tüm boyutlarıyla ortaya çıkarma vaadi. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Devrik Esed rejiminin kimyasal silah programının tüm boyutlarıyla ortaya çıkarılması için çalıştıklarını açıkladı. Şeybani, Ağustos ayında kimyasal silahların yasaklanması örgütü gözetiminde 42 kimyasal hava bombasının imha edildiğini bildirdi. Şeybani, kimyasal silah dosyasının kapatılması için örgütle bir yol haritası üzerinde çalıştıklarını ve kimyasal silah suçlarına karıştığından şüphelenilen 18 kişinin tutuklu bulunduğunu belirtti. Ayrıca İsrail'i Suriye'de

ile Şam'da bir araya geldi. Görüşmede Suriye'nin kimyasal silah programının kalıntılarından arındırılması için yürütülen çalışmalar ve alınan tedbirler ele alındı. Ayrıca kimyasal silah dosyasının kapatılması ve bu silahların kullanımından sorumlu olanların hesap vermesi konuları değerlendirildi.

Suriye-Somali ile ikili ilişkilerin güçlendirilmesi görüşüldü. Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab, Somali'nin Şam Büyükelçisi Habib Musa Farah ve beraberindeki heyetle görüştü. Suriye İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve ortak ilgi alanlarındaki konular ele alındı.

Suriye ile Almanya arasında eğitim, bilim ve kültür işbirliği konferansı başladı. Suriye ile Almanya arasında eğitim, bilim ve kültür alanlarındaki işbirliğini geliştirmeyi amaçlayan konferans Şam'da başladı. İki gün sürecek konferansta eğitim sistemleri, bilimsel araştırmalar, hayat boyu öğrenme ve kültürel mirasın korunması konuları ele alınıyor. Suriye Eğitim Bakanı Muhammed Abdurrahman Turko, konferansın ortak projelere ve işbirliği anlaşmalarına zemin hazırlamasını beklediklerini belirtti. Almanya UNESCO Ulusal Komitesi Genel Sekreteri Roman Yukşaytır da sürdürülebilir ortak projeleri geliştirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Suriye'nin Hama şehrinde silahlı saldırı. 4 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti. Suriye'nin Hama ilinde güvenlik güçlerine düzenlenen silahlı saldırıda 4 görevli hayatını kaybetti. Suriye resmi haber ajansı Sana'nın aktardığına göre kimliği henüz belirlenemeyen saldırganların yakalanması için bölgede geniş arama tarama operasyonu başlatıldı.

İran, Umman ile Hürmüz Boğazı için gerekli mutabakata vardık. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Hürmüz Boğazı'ndaki geçiş düzenlemeleri konusunda Umman ile gerekli mutabakata vardıklarını açıkladı. Garibabadi, Uluslararası Denizcilik Örgütü'ne kayıt sürecinin boğazın açılması anlamına gelmediğini belirterek, Hürmüz Boğazı'nın Amerika Birleşik Devletleri'nin yükümlülüklerini yerine getirmesi halinde açılacağını ifade etti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Dert etme uykusuzluğumu, iyi değilim ben. Uykularım kaçak bir tütün kokusunda. Dert etme beni, iyi değilim ben. Sensiz bu şehirde nasıl iyi olunacaksa, ara sıra özlem, ara sıra yaşama hırsı ve ara sıra da hasretin eklenince ortaya karışır.

bir hayal olurum yanı başında. Sen beni ömrünce unutamazsın.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Suudi Arabistan'ın yanında. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile telefonda görüştü. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede bölgedeki son gelişmeler ve Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar ele alındı. Erdoğan, Suudi Arabistan topraklarını hedef alan Husi saldırılarını en güçlü şekilde kınadıklarını belirterek hayatını kaybedenler için başsağlığı dileklerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin önümüzdeki süreçte de Suudi Arabistan'ın yanında olacağını ifade etti.

Can Fidan İranlı mevkidaşı Arakçı ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile telefonda görüştü. Görüşmede bölgedeki son gelişmeler ve devam eden çatışmalara çözüm bulmaya yönelik çabalar ele alındı.